söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur. Sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın.

kucaklar, bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

sana açık kucak var. Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Dilerim sanrıdan ki sana açık kucak var.

bütün adım. Candan anan dudaklar, sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

çıkarttın, bir kenara fırlattın. Albümlerden çıkarttın, bir kenara fırlattın.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletler Ligi'nde zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıyı zaten A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddederken bu organizasyonu biz yapmadık açıklaması yapıldı. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 kişilik aile serinlemek için denize girdi. Akıntıya kapılan aile fertlerinden Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk ile baldızı Ceylan Dağışan hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılırken kayıp bir kişi henüz bulunamadı. Öte yandan serinlemek için Adıyaman'da çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan, Hatay'ın Arsuz ilçesinde de serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar ve Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü'ne giren 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş hayatını kaybetti. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi, yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Görüşme trafiği hız kazansa da çözüm beklentisi henüz olgunlaşmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti. Bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Batı ülkeleri yaptırımları ihlal ettiği ve sahte bayrak taşıdığını iddia ettikleri Rus tankerlerine Akdeniz ve Atlantik'te düzenledikleri operasyonlarla el koymuştu. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name dostları. Haftanın başında TRT Name stüdyolarından İstanbul'dan sevgi ve saygıyla, hürmetle selamlıyoruz sizleri. Sabahın namesinde günü en sevilen şarkılarla başlatıyoruz efendim. Bizler programı hazırlayan Gaye Görkem Özçelik, teknik yönetimde Ferda Seher Topçu ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. İlk olarak sizler için seçtiğimiz şarkılarla birlikte karayollarıyla hava durumuna yer vereceğiz. Sonrasında sizin seçtiğiniz şarkılar alacak sırayı programımızda. TRT Name'den canlı olarak dinlediğiniz sabahın namesi programına 0552-040-6644, tekrar ediyorum, 0552-040-6644 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. İsteklerinizi yazabilirsiniz, bekliyoruz efendim. Ayrıca Facebook'ta TRT Name'nin resmi sayfasından da mesajlarınızı bize iletmeniz mümkün değerli TRT Name dinleyicileri. Programımızda ilk olarak bestesi ve güftesi Mustafa Seyran'a ait Muhayyer Kürdi bir şarkı dinleyeceğiz. Nusret Yılmaz sizlerle. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.

Bestesi Suat Sayın'a ait Hicaz şarkıyı Mine Geçer'i söyledi. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Saatimiz 7.16. Değerli TRT Name dinleyicileri, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi türdi bir eserle devam ediyor. Şarkının bestesi Celal Abacı'ya, güftesi Sami Derintuna'ya ait. Nazlı Kanaat söylüyor. Sanma ki vefasız unuttum seni.

Aşk Efza makamında Eros Ayan şarkısıydı, Ahmet Özhan söyledi. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Saatimiz 7.24, şimdi sabahın namesinde sırayı Melihat Gülsiz alıyor. Kürdülü icazkar bir eserle, eserin bestesi Çinüçen Tanrı Korur'a, güftesi Feyzi Halıcı'ya ait. Günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim.

Bestesi Kemal Gürses'e, güftesi Ali Haydar Abdullahoğlu'na ait Uşak şarkıyı Bahadır Özcan'dan dinledik. Geceler. Saatimiz 7.34 sevgili dinleyiciler. Şimdi Nusret Yılmaz gelecek mikrofona Uşak bir eserle. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi sürüyor sevgili dinleyiciler. İstekleriniz şu anda sizin saatiniz geldi sevgili dinleyiciler. İstekleriniz için bizlere Facebook'taki TRT Name'nin resmi sayfasından ya da 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. İstek görüş dileklerinizi bekliyoruz efendim. Programımızın bugünkü ilk isteği Selda Karayiğit'ten günaydın iyi sabahlar demiş. Edirne'den selamlamış bizi gönül dolu sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. Mümkünse unutturamaz hiçbir şey unutulsam da ben adlı eseri rica ediyorum demiş. Selda Karayiğit ve sevdiklerine armağan olsun diyoruz. Eserin bestesi Ekrem Güyer'e ait Tuğçe Pala söylüyor. Nihavent Eser unutturamaz seni hiçbir şey. Unutulsam da ben.

Elif Güreşçi söyledi, Esmer'im kıyma bana. Ama öncesinde sevgili dinleyiciler, Ahad Uruk sizlerleydi. Ahad Uruk, bestesi Kutlu Payasya, güftesi Bekir Mutlu'ya ait şarkıyı söyledi sizler için. Sen Nisan'sın, ben daha ben Sarı Eylül dedi. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Polat Polat Bolu'dan selamlamıştı bize. Ve Sen Nisan'sın Daha Ben Sarı Eylül dizeleriyle başlayan şarkıyı yayın ekibine şu anda şehirler arası yolculukta seyahat eden çocuklarım Hakan ve Semih Polat'a armağan ediyorum demişti. Polat Polat armağan olsun, iyi yolculuklar diliyoruz ve sevdiklerine kavuşmaları dileğiyle armağan ettik. Osman Selçuk Altın da günaydın demiş, iyi yayınlar dilekleriyle bizi selamlamış Karamürsel'den ve ortak olmuş şarkıya. Ahad Uruk'un seslendirdiği şarkıya ortak oldu Osman Selçuk Altın'da. Eşi Pınar Çetin Altun'a TRT Rame dinleyicilerine armağan etti. Osman Selçuk Altun, teşekkür ediyoruz. İsmail Yetişken de Karabük Safranbolu'dan selamlamıştı bizi. O da şarkıya ortak olmuştu. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Halil Ergin de Karabük Karaman'dan bizi selamlamış. İyi yayınlar dilekleriyle ona da armağan ettik. İsmet Köklü de Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler. Ortak olmuştu, ona da armağan ettik. İyi hafta dilekleriyle. Az önce de Elif Güreşçi sizlerleydi. Saadettin Kaynak şarkısını sizler için seslendirdi. Muhayyer eser, Esmer'im kıyma bana kurban olurum sana dedi. Bu şarkıyı Hatay Antakya'dan Mehmet Andız istemişti. Armağan ettik. Ve yayın ekibine armağan etti, sağ olsun Mehmet Andız'a teşekkür ediyoruz. İyi dileklerle haftaya başladık. Teşekkür ediyoruz tüm TRT Rame dinleyicilerine. Evet sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 7.55. Şimdi TRT Name'de Sabahın Namesi programında Mehsem Özşimşir gelecek mikrofona. Bayati bir eserle sizlerle olacak. Eserin bestesi Erol Sayan'a, güftesi Necla Gürer'e ait. Bu şarkıyı Karabük'ten Hürmet Özdemir istemiş. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin adlı şarkıyı Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için rica ediyorum demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Gökhan Günay da İzmir Buca'dan selamlamış. İyi haftalar dilekleriyle teşekkür ediyoruz ona da. Ve ortak olmak istemiş şarkıya. Annesi Emine Günay için istiyor, armağan ediyoruz, güzel bir gün diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Sizlerle olsun sevgili Gökhan Günay, güzel bir gün armağan olsun şarkımız. Evet, Mehsem Özşimşir söylüyor, seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.

Ayfer Er'den dinledik Hüzzam eseri. Eserin bestesi Selahattin Yalın'a, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bu şarkıyı Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan aramıza katılmış. Bu şarkıyı istemiş ve hemşehrilerine, TRT Name dinleyicilerine armağan etti. Şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz ise şöyle: Enis Türk, İzmir, Bergama, Gökçeyurt'tan günaydın demiş. Sıradaki şarkıya ortak olup eşi Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür'e, kızına, torunlarına armağan etti. Başarılı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bayram Gökçen de Fethiye'den sevgilerle aramıza katılmış. Torunlarına armağan etti. İbrahim Kaçar günaydın demiş. Hayırlı haftalar, hayırlı işler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilekleri için. Eskişehir'den selamlamış. İbrahim Kaçar ve sevdiklerine armağan ettik. Zeki Özceylan'da bir başka kadim dinleyicimiz Alanya'dan selamlamış. O da şarkıya ortak olmuş. Eşine, oğluna, gelinine, torununa, yakınlarına armağan etti. Gülden İviç İmamoğlu günaydın demiş, Denizli'den selamlamış. Ona da armağan olsun. Ahmet Uzal da bir başka kadim dinleyicimiz, İzmir Buca'dan merhaba demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Şarkıya ortak oldu. Zeynep Hanım'a, eşine, çocuklarına armağan etti. Bakıyorum. Evet, TRT Name dinleyicilerine de armağan etti. Ahmet Uzal, teşekkür ediyoruz. Saatimiz 8.07 dakika geçiyor. 8.07 dakika. Evet, İslam Radyosu'nun canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi şimdi hüzzam bir eserle devam edecek. Eserin bestesi Rüştü Şardağ, güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait. Esra İçöz'den dinleyeceğiz. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Sadık Hüdayi Keyvanoğlu. Uşak'tan günaydın demiş, kolaylıklar diliyorum, güzel bir gün olsun demiş, teşekkür ediyoruz. Esra İçöz'den özellikle bu şarkıyı istemiş. Uzun Yıllar Ötesinden isimli şarkıyı armağan ediyoruz dinleyicimize ve

dinleyicimiz Sadık Hüdayi Keyvanoğlu da bu şarkıyı Sezai Keyvanoğlu'na, Nurullah Varol'a, Emin Humalı'ya, Ali Kılıç ve TRT Name dinleyicilerine armağan etti. Evet, Esra İçöz söylüyor. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

Ahmet Özhan söyledi, Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Muhayyer Kürdi eserdi. Şekip Ayhan Özışık şarkısını sizler için söyledi. Bu şarkıyı Semra Şen istemişti. Armağan ettik Semra Şen ve sevdiklerine. Muharrem Yorulmaz kolay gelsin demiş. Yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta geçmesi dileğiyle. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler demiş, iyi yayınlar tekrar demiş, teşekkür ediyoruz. Muharrem Yorulmaz ve sevdiklerine de armağan olsun. Bakıyorum bu şarkıyı özellikle ortak olan dinleyicilerimiz Adnan Önem Aydın Karacasu'dan selamlamış bizi. Saygılar, sevgiler, sağlıcakla kalın demiş, teşekkür ediyoruz, ona da armağan olsun. Erdoğan Oktay Ayas Yumurtalık'tan aramıza katılmış. Hemşehrilerine ve yakınlarına armağan ediyor o da. Ortak oldu şarkıya. Teşekkür ediyoruz dinlemek için bizi tercih ettiklerinden dolayı. Yine İlyas Aydın da Ormanbeyli Köyü Tokat'tan şarkıya ortak olmuş. Armağan olsun. İhsan Özdoğan bir başka kadim dinleyicimiz. Gülşehir Nevşehir'den aramıza katılmış. Günümüz aydın, ocağımız şen olsun demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Ve şarkıya ortak oldu. İhsan Özdoğan da hemşehrilerine armağan etti. Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 8'e 19 dakika geçiyor. Şimdi Hicaz bir eserle mikrofona Melda Kuyucu Kılıç gelecek. Eserin bestesi Selahattin İnal'a, güftesi

Emrah'a ait. Bu şarkıyı Hamise Aracı istemiş. İzmir Ürkmez'den günaydın demiş. El çek tabip, el çek yaram üstünden şarkısını istemiş bizden, armağan olsun. Teşekkürler demiş. Ekibi selamlamış. Hamise Aracı, teşekkür ediyoruz. Armağan olsun. Evet. Melda Kuyucu Kılıç sizlerle. El çek tabip, el çek yaram üstünden. Sen benim derdime deva bilmezsin.

0: Bestesi Necdet Tokatoğlu'na, güftesi Ali Tekin Türe'ye ait. Acem Kürdi şarkıyı Necmettin Yıldırım söyledi. Fazet, Mustafa Akın'a Kayseri'den selamlamış bizi. Kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın. Bu şarkıyı istemişti özellikle. Mesai arkadaşlarına armağan etti. Mustafa Akın'a, mesai arkadaşları Hatice Öztürk, Mustafa Akbuğa, Gülhan Demir, Eyüp Günay ve TRT Name dinleyicilerine armağan olsun dedi. Mustafa Akın'a teşekkür ediyoruz. İhsan Demircioğlu günaydın demiş, Ankara Yeni Mahalle'den. Herkese iyi günler, iyi haftalar. Yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. O da şarkıya ortak oldu. Kolaylıklar diliyorum demiş, sağ olsun. Lale Bektaş da günaydın demiş. Esere ortak olmuş, TRT Name dinleyicilerine ve sevdiklerine armağan etti Lale Bektaş'ta. Saatimiz 8.30, programımız Yol Durumu'yla devam ediyor.
1: Yol Durumu.
0: O3 TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacak olup 4-5. Kilometreleri arasında sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Sağ ve emniyet şeridin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametine yapılacak olan üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. TAK Otoyolu'nun 0-2. Kilometreleri arası Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevki, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. Kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahlarında yapılacak olan drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 27 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Afyon-Karahisar il sınırı Konya Devlet yolunun 10-12. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümde Konya-Afyon-Karahisar istikametinden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Bursa-Yalova 1. Bölge Hududu yolu devlet yolunun Yalova-Bursa istikameti 29-31. Kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır ve Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 45. kilometreleri arasında saatlik kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

0: Kararnamesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Saatimiz 8.34 sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi Ayşen Birgör'ün söyleyeceği Nihavend şarkıyla devam edecek. Eserin bestesi Avni Anıl'a, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Bu şarkıyı Hasip Uygun Manisa Salihli'den bizi selamlamış. Bu şarkıyı istemiş Hasip Uygun. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı, görmem gözünün nuruna daldıkça sabaha adlı istiyorum demiş TRT Name dinleyicilerine, yayın ekibine ve dostlarına armağan ettiği iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Hasip Uygun'a da armağan olsun şarkımız. Evet, Ayşen Birgör söylüyor. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı.

Bundan daha güzel müjde mi olur? Ya da diğer adıyla Telefonda Sen. Hüsam eseri Zeki Aytunca, bestesi kendisine ait şarkıyı sizler için söyledi. Eserin güftesi Cemal Safi'ye aitti. Bu şarkıyı

0: Isparta'dan Şevki Şahinoğlu istemiş. TRTname dostlarına günaydınlar demiş. Bu şarkıyı özellikle istemiş. Dostlarına ve yayın ekibine armağan etti. Ayrıca teşekkür ediyoruz Şevki Şahinoğlu'na. Şükrü Özdamar günaydın demiş. Nilabor'dan mutlu ve huzurlu bir gün olsun demiş. Şarkıya ortak olmuş. Hüzzam bir eser istemişti özellikle. Ve Zekai Tuncay yerine getirdi, söyledi efendim. Annesi Nurhayat Özdamar ve TRTname dinleyicilerine armağan etti. Şükrü Özdamar da Semra Şen, Arsuz Konakçık'tan sevgiler kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz, ona da armağan olsun. Hatice Biçer, Yozgat'tan selamlamış iyi yayınlar dilekleriyle. Ümit Sağlam Dinler Hacı Beşirli'den selam olsun demiş, hayırlı yayınlar. Yıldırım Keleşoğlu da Riva Beykoz'dan, İstanbul'dan aramıza katılmış. Armağan olsun diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Saatimiz 8.45. Şimdi programımız hava durumuyla devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek olduğu yurt genelinde ise artması tahmin ediliyor hava sıcaklığının. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Marmara bölgesi, Bursa ve Kırklareli 32 derece, Çanakkale 34 derece, İstanbul 29 derece. Ege bölgesi, Afyonkarahisar 30 derece, Denizli 37 derece, İzmir ve Muğla 36 derece. Akdeniz bölgesi, Adana ve Antalya 37 derece, Burdur ve Hatay 33 derece. İç Anadolu, Ankara ve Nevşehir 26 derece, Konya 27 derece, Eskişehir 31 derece. Batı Karadeniz, Bolu 30 derece, Düzce 31 derece, Kastamonu ve Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi, Amasya 29 derece, Rize 27 derece, Trabzon 26 derece, Samsun 28 derece. Doğu Anadolu, Erzurum 28 derece, Kars 27 derece, Van 29 derece, Malatya 33 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır ve Şanlıurfa 38 derece, Mardin 36 derece ve Siirt 37 derece.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Saatimiz 8.47, hava durumunun ayrıntılarını paylaştıktan sonra Sabahın Namesi İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak Hicaz bir eserle devam ediyor. Mediha Şen Sancakoğlu söyleyecek. Eserin bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Nihat Aşar'a ait. Bu şarkıyı Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner istemiş. Yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. Ve şarkıyı Nasıl Geçti Habersiz O Güzelim Yıllarım adlı eseri rica ediyorum demiş. Armağan olsun. Süleyman Altuner de yayın ekibine, TRT'nin dinleyicilerine ve Adanalı hemşehrilerime hayırlı haftalar diliyorum, armağan olsun demiş. Evet, Mediha Şen Sancakoğlu söylüyor. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Yusuf Nalkesen şarkısıydı. Bahadır Özüşen söyledi Hicaz eseri. Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Meral Özhan Uşak'tan selamlamış bizi. Bu şarkıyı istemiş. Yeni hafta sağlık, huzur ve güzellikler getirsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak adlı eseri eşim Erol Bey'e, kendime ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. TRTname dinleyicilerine de Uşak'tan kucak dolu selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz Meral Özhan hanımefendiye. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlamış bizi. Esere ortak olmuş ve uzunca bir listeyle dostlarına, yakınlarına armağan ediyor ve eşi Bilge Hanım'a ve kızı Özge Nur'a armağan ediyor. Etti İbrahim Halil Zengin. Esere ortak oldu. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Güzel bir gün diliyorum demiş. İyi yayınlar dilekleri için ayrıca eksik olmayınız. Fahri Özdemir, Osmaniye'den selamlar. Esere ortak oldu. O da Fahri Özdemir'de. Eşi Fadime Hanım'a armağan etti. Ali Aydoğdu da Trabzon'dan selamlamış bizi. Adana'daki dostlarına, yakınlarına armağan etti. Selahattin Erzi ve eşi Yıldız Hanım'a kadim dinleyicilerimizden armağan olsun diyoruz biz de. Saatimiz 8.58. Şimdi sabahın namisinde sırayı Esma Başbuğ alıyor. Rast bir eser sizler için seslendirecek. Eserin bestesi Gültekin Çeki'ye, güftesi Hayri Mumcu'ya ait. Eski dostlar bu şarkıyı Ali Özyener Afyon'dan selamlamış. Unutulmuş birer birer eski dostlar adlı eseri Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve koro arkadaşlarıma, TRTname dinleyicilerine armağan olsun demiş değerli dinleyicilerimiz. Evet, Esma Başbuğ söylüyor, eski dostlar.

İnci Çayırı'dan dinledik. Eserin bestesi Avni Anlar'a, güftesi Halil Soyuer'e aitti. Kürdili Cazkar şarkıyı söyledi sizler için sanatçı. Gülten Duran Mersin'den günaydın demiş. Sevinçli neşeli bir gün olsun. Gönül dolusu sevgiler demiş. Mevsimler ayrıdır, çiçekler başka adlı eseri rica ediyorum demişti. Evet, sizlere, TRT Nami dinleyicilerine armağan olsun demiş. İyi dilekleri için teşekkür ediyoruz Gülten Duran'a ve armağan olsun. Ali Balcı da Manisa Turgutlu'dan selamlamış yayın ekibini ve TRT Nami dinleyicilerini. Şarkıya ortak olmuştu, armağan olsun. Ve ayrıca Ali Balcı bugün doğum günleri olan Belgin Ahun'la Hamdiye Özbollu Kray hanımefendilere armağan olsun demiş Ali Balcı. Biz de armağan ettik. Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağaoğlu, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Muz Diyarı, Anamur'dan selamlar demiş. Sıradaki şarkıya ortak olmak istemişti. Biz de armağan ettik. Zeki Bey de eşine, kızına, oğluna ve hemşehrilerine armağan etti. Osman Çokyaman'da günaydın demiş. Van Erciş'ten aramıza katılmış. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkürler. Osman Çokyaman ve sevdiklerine de armağan ettik. Şimdi Yahya'yı

Güftesi Metin Vural'a ait Muhayyer Kürdi bir şarkı var sırada. Yahya Yeylan söyleyecek. Bu şarkıyı Müjgan adı güzel yerce. Mutlu sabahlar demiş. Acılarım senden vefalı çıktı adlı eseri rica ediyorum demiş. İsteğini yerine getiriyoruz. Teşekkürler demiş. İyi dilekleri için eksik olmayınız. Müjgan adı güzel yerce ve sevdiklerine armağan olsun. Yahya Geylan söylüyor. Acıların senden vefalı çıktı. Geleceğim deyip bekletmediler.

İslam Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçılara eşliğinde Erol Bingöl söyledi bu serik eseri. Eserin bestesi Erol Soyan'a, güftesi Samim Arıksoy'a aitti. Bu şarkıyı Piraye Özgün istemiş. Yeni günün tüm güzellikler gelmesi dileğiyle demiş. Yayın ekibini selamlamış, sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. Erol Soyan'ın iki kızımız olsa güzelim adlı bu serik eseri kardeşim Sevtap Bayraktar'a, eşim Tuğsal ve yayın ekibine, TRTNAME dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Piraye Özgün'e isteğini yerine getirdik. Murat Çarpınlıoğlu, Gaziantep Şehit Kamil'den aramıza katılmış ve şarkıya ortak olmuş. Eşi Aygül Hanım'a ve TRTNAME dinleyicilerine armağan etti. Engin Erdoğan da Tekirdağ Şarköy'den bize merhaba demiş. Çocuklarına ve program ekibine armağan etti. Teşekkür ediyoruz Engin Erdoğan'a da, armağan olsun ve sevdiklerine. Saatimiz 9.18 sevgili dinleyiciler. Şimdi Sabahın Namesi çok güzel bir eserle devam edecek. Serap Kuzey söyleyecek sizler için. Bakıyorum Serap Kuzey Neyleyim Neyleyim adlı eseri söyleyecek. Muhayyer Kürdi bir eser. Ahmet Gazi Ayhan şarkısı. Gemlik Kumla'dan Nebahat Yalnız merhaba demiş, güzel bir gün olsun demiş, günaydın, iyi dileklerle aramıza katılmış. Neyleyim neyleyim ben böyle yâri, ne ağlayabildim ne gülebildim adlı eseri rica ediyorum demiş. Ve bu şarkıyı koro arkadaşlarıma, şeflerime, Bursa'daki ablama armağan ediyorum demiş. Biz de yerine getiriyoruz, armağan olsun Nebahat Yalnız'a ve sevdiklerine. Serap Kuzey söylüyor. Neyleyim, neyleyim ben böyle yâri, ne ağlayabildim, ne gülebildim.

Kalplerden dudaklara yükselen sesi dinle. Nihavend şarkıyı Gökhan Sezen yorumuyla sizlere armağan ettik. Eserin bestesi Saadettin Kaynağı Güftesi Vecdi Bingöl'e aitti. Bu şarkıyı isteyen ve ortak olan dinleyicilerimiz ise şöyle: İbrahim Özdemir Volvadin'den selamlar, sevgiler, günümüz aydın olsun demiş. Kalplerden dudaklara yükselen sesi dinle adlı şarkıyı kendime, yayın ekibine ve Sabahın Namesi dinleyicilerine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz ise Taceddin Kulak Bulu Mengen'den aramıza katılmış. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlamış. Fatma Açan günaydın demiş. Karadeniz Ereğli'den sevgiler, selamlar, mutlu bir hafta olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Şarkıya ortak olmuş. Uzunca bir listeyle dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Etti Fatma Açan ve sevdiklerine armağan olsun diyoruz. Saatimiz 9.28 sevgili dinleyiciler. Programımız şimdi, bakıyorum, Asuman Aslım'ın söyleyeceği Hicaz eserle devam edecek. Eserin bestesi Kaptan Zade Ali Rıza Bey'e, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait. Seniha Cengiz Han Samsun'dan günaydın, mutlu sabahlar demiş. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına adlı eseri rica ediyorum demiş. Eşim Mehmet Bey'e, oğullarıma, koro arkadaşlarıma, TRTname dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Seniha Cengiz Han ve sevdiklerine armağan olsun. Asuman Aslım söylüyor: Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına.

Volkan Özselçuk söyledi, Kürdili Cazkar eseri. Bu şarkıyı Orhan Şencan Antalya'dan selam ve sevgilerimi gönderiyorum demiş. Orhan Şencan istedi, yerine getirdik. Ve Orhan Şencan 42. evlilik yılını kutladığımız eşim Adile Hanım'a armağan ediyorum demiş. Biz de mutlulukları daim olsun diyoruz, tebrik ediyoruz, armağan ettik. Nur Genç günaydın demiş. İstanbul Şile'den aramıza katılmış, yayın ekibine armağan etti şarkıyı. Teşekkür ediyoruz ve TRT Name dinleyicilerine. Dilek Yıldız'a günaydın, mutlu sabahlar. Yayın ekibine ve TRT Name dinleyicilerine selam olsun, armağan olsun demişti. Yerine getirdik biz de, armağan ettik Alanya'dan Dilek Genç ve sevdiklerine. Şimdi Gerdaniye makamında bir şarkı var. Malatyalı Fahri Kayahan şarkısını Müzeyyen Senar'ın o eşsiz yorumuyla sizlere armağan edeceğiz. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimize bakıyorum. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik Kadim dinleyicilerimizden yayın ekibini selamlamış. Kucak dolu selamlar, sevgiler demiş. Müzeyyen Senar'dan demiş, şu dağları delmeli, külünü elemeli şarkısını yayın ekibine, eşim Saynur Hanım'a, torunlarıma ve yakınlarıma armağan ediyorum demiş. Derman ve Kara Yiğit ailelerine de armağan olsun demiş. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik, yerine getiriyoruz, armağan olsun. Müzeyyen Senar söylüyor, şu dağları delmeli, kül edip elemeli.

Sevdik ve sevildik biz hep gönülden, neler vermedik ki kısa ömürden. Hicaz eseri Celal Abacı'dan dinledik. Eserin bestesi Erkan Yüksel'e, güftesi Sami Derin Tuna'ya aitti. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz Mersin Çamlıyayla'dan Abdurrahman Yiğit yayın ekibini selamlamış. Günaydınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Sevdik ve sevildik biz hep gönülden, neler vermedik ki kısa ömürden adlı şarkıyı istiyorum demiş. Ve eşim ve bütün klasik Türk müziği tutkunlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkürler Abdurrahman Yiğit ve sevdiklerine armağan olsun. Salih Kurt da şarkıya ortak oldu.

Akagündüz'e ait İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan aramıza katılmış. Gül Olsam Sızsam İmbiklerinden adlı eseri armağan ederseniz çok sevinirim demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün diliyorum demiş. İyi dilekleri için teşekkür ediyoruz. Armağan olsun Emre Doğan'a, isteğini yerine getiriyoruz. Gül Yazıcı söylüyor. Gül Olsam Sızsam İmbiklerinden.

Bestesi Ziya Taşkent'e, güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Hüzzam eseri Muazzez Abacı'ndan dinledik. Rüzgar susmuş, ses vermiyor, nedendir? Eskişehir'den Mehmet Erdi Efendi'nin isteğiydi, yerine getirdik. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş dinleyicimiz. Şarkıyı eşi Münevver Hanım'a, oğlu Burak Erdi'ye ve sevdiklerine armağan etti. Muazzez Abacı'dan Rüzgar susmuş, ses vermiyor, nedendir adlı şarkıyı özellikle istemişti. Veda vakti değerli TRTname dostları, programımızı Nusret Yılmaz'ın söyleyeceği Boş Ver adlı eserle bitireceğiz, size veda edeceğiz. Eserin bestesi Hasan Esin'e, güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait. Bu şarkıyı Nevra Baturalp istemiş, günaydın demiş, Çeşme'den aramıza katılmış, güzel bir hafta olsun demiş. Boşver adlı şarkı istiyorum demiş. Çocuklarıma, kardeşlerime, TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Armağan olsun Nevra Baturalp ve tüm sevdiklerine ve TRTname dostlarına. Dinlemek için bizden

Tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz sevgili TRT Name dostları. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Name'deki programımızın sonuna geldik. Sabahın namesine sevgili dinleyiciler. Bu güzel programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Teknik yönetimde Ferda Seher Topçu sesimiz ulaştırdı. Ellerine sağlık diyorum. Her ikisine bu güzel program için. Ve spikeriniz ben Muammer Demiröz eşlik ettim. Huzurlarınızdan sevgi, saygı, hürmetle ayrılıyoruz. Güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşça kalın, esen kalın, TRT Name'de kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan amilli kadın voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan amilli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Mersin'de denize giren 5 kişilik aileden 3'ü hayatını kaybetti. Kurtarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Adıyaman, Hatay ve Elazığ'da ise serinlemek için suya giren 3 kişi yaşamını yitirdi. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Türkiye'de çocukların yaklaşık 1/4'ü fazla kilolu ya da obez. Bunun en önemli nedenlerinden biri ekran başında geçirilen sürenin artması olarak gösteriliyor. Uzmanlar ekran karşısında geçirilen uzun sürenin yalnızca hareketsizliğe değil, kontrolsüz beslenmeye de yol açtığını söylüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan süreci hazırız dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs adasına ziyaretleri kapsamında bölgesel gelişmeler ele alındı. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri sunduk.

TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Musiki ruhumuzun gıdası, musiki duyguların iz düşümü, musiki yaşamımızın en güzel parçası. Bizler de şarkılarla konuşup duyguları beraberce paylaşmak üzere her gün sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün de nostaljik yayınımızda harika şarkılarla sizlere merhaba diyeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülşen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'i sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Geçmiş zaman olur ki programı bugün Muayyer Küdi makamında şarkılarla başlıyor. Dilek Türkan'ın 2018 yılında yayınlanan An isimli albümünden bir Nazif Girgin bestesiyle merhaba demek istiyoruz sizlere ve duygusal bir başlangıç yapıyoruz bu şarkıyla. Akşam olunca yarelerim sızlar, derdim çoktur, değmeyin bana kızlar. Bu aşkıma şahit olsun yıldızlar. Yeter Allah'ım çektiğim ah yeter, bu ayrılık bana ölümden beter.

Bahadır Özüşen'i dinledik. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Rıdvan Tandoğan'ın Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi sanatçı. Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyaz'la gelirim, Naz'la gelirim dedi. Efendim, seven kalpler zaten engel tanımaz malumunuz. O yüzden gerçek sevgiyi sorgularken acaba gerçekten karşıdaki insan, o yüzden gerçek sevgiyi sorgularken acaba birlikte olduğunuz, sevdiğinizi düşündüğünüz o kişiler sizler için ne kadar fedakarlık yapabiliyor zannediyoruz, bunu da sorgulamak lazım. Evet, şimdi Yeşilçamlı yıllara uzanalım ve 2013 yılında aramızdan ayrılan çok kıymetli bir ses sanatçısı.

başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Yine Yeşilçam'ın unutulmaz seslerinden biri, kıymetli sanatçı Nesrin Sipahi'yi dinledik. Mehmet Ilgın'ın güftesi Ahmet Kaçar imzalı şarkısını seslendirdi sanatçı. Efendim şimdi 2003 yılından bir kayıtla devam ediyoruz Geçmiş Zaman Olur Ki programına. İstanbul Radyosu'nun sevilen seslerinden Nazan Sıvacı hocamız, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısıyla bizlerle. Gönlüm özledikçe görürdüm, hele lacivert kanatlı kumru olsaydım.

İstanbul Radyosu sanatçılarından İlknur Elbes'in Muhayyer Kürdi makamındaki Kamran Yarkın şarkısıyla konuğumuz oldu. Güfte İrfan Türkoğuz'a aitti.

Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde şimdi Aşıklar Makamı'nın sevilen bir şarkısına kulak vereceğiz. Nasibin Mehmet Yürü'ye ait bu şarkıyla 1977 yılına uzanacağız. Güzide Kasacı'nın Sarsam Seni isimli albümünde seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaşacağız. Her günüm mazide kalmış, günlerimden gün arar. Bir perişan bülbülüm ki konduğum güller kanar.

Ayşegül Duruka'nın Gitti de Gelmeyi Verdi albümünden albüme ismini veren Dede Efendi şarkısını dinledik beraberce. Evet efendim, birlikteliğimizin bu dakikalarında sizler için her programımızda hazırladığımız mini köşemizi paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz zaman zaman güne bir söz bırak, bazen de güne bir şiir bırak köşesiyle sizlere sesleniyoruz. Ve bu köşelerde dünya ya da Türk edebiyatından önemli yazarların, önemli şairlerin paylaşımlarıyla sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün dünya edebiyatından bir yazar seçtik. 19. yüzyılda yaşamış olan ve gerçek kurgularla örülmüş eserleriyle tanınan Rus yazar ve asker Lev Tolstoy'dan bir paylaşım gerçekleştireceğiz. Hayat bizi dört işlemle sınar, gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini der, demiş Tolstoy. Evet, yüzyıllar geçse de bazen insanlığa dair gerçekler hep baki kalıyor kıymetli dinleyenler. Tıpkı Tolstoy'dan alıntı bu sözlerin anlattığı gibi. Belki de biz insanoğlu bazı dersleri acıyı en yakıcı şekilde kalplerimizde hissedince, hayal kırıklıklarına uğrayınca, tökezleyip dizlerimizi paramparça edince anlayabiliyoruz. Ancak dileriz bundan sonra bu yaşam yolunda karşımıza çıkan gerçeklerle, ayrılıklarla, hayal kırıklıklarıyla en az hasarı alarak yüzleşebiliriz. Dileriz yolumuz her daim çiçeklerle dolar. Evet, bu güzel dileklerle geçmiş zaman olur ki programındaki birlikteliğimiz devam etsin. Şarkılarla taşlandıralım güzellikleri. İşte o şarkılardan birine kulak verelim. Biraz hareketlenelim efendim. Bir Saadettin Kaynak bestesinde Erol Bingöl'ü dinleyelim. Uşak makamındaki sevilen eserin güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma söyle.

Hepimizin keyifle dinleyip eşlik ettiği bu Uşak Türk'ü sanatçılarımız Deniz Adnan Çoban ve Sadiye Erim'le beraberce seslendirdiler. Evet efendim, yine uşak bir şarkıyla merhaba diyoruz. Kalplere dokunan özel bir eser, Semahat Özdenses'in güftesi Hüseyin Yurdabak imzalı şarkısı. Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaat icrasıyla dinliyoruz. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

Gönül Aköz bizlerle birlikteydi. Sanatçı Zeki Duygulu'nun Uşak eserini seslendirdi. Hareketli kıpır kıpır bir şarkıyı dinledik. Dinlediğimiz bu eser aynı zamanda 1997 yılında yayınlanan Türk müziğinde unutulmayan Süper Şarkılar isimli albümde de yer alıyordu. Evet, birlikteliğimize şimdi Zeki Müren'le devam edeceğiz kıymetli dostlarımız. Sanatçı Ziya Taşkent'in sözleri Seyhan Girginer'e ait Muhayyer eseriyle bizlere seslenecek. Dinleyeceğimiz eser Zeki Bey'in 1996 tarihinde seçme şarkılarından yayınlanan Zirvedeki Şarkılar isimli albümünde yer alıyor. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın, o zaman ellerin bomboş kalacak. Beni kaybedecek, ağlayacaksın, gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Muazzez Ersoy'un Sensizlik Bu isimli 1997 tarihli albümünden bir muhayyer türküye kulak verdik. Gideceğim gurbet eldir ya gelinir ya gelinmez diye seslendi sanatçı. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz en özel şarkılarla devam ediyor. Yayınımıza şimdi Hicaz, Uşak, Hüseyin'i ve Hüzzam makamında şarkılar dinleyeceksiniz. İlk olarak Erdoğan Berker'in güftesi Cansın Erol Ozan'a ait şarkısında Seçil Heper'i konuk edeceğiz. Sanatçının 1986 tarihinde söylemiş olduğu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Seneler ne olur üstüme gelmeyin, saatler durun biraz ömrüm bitirmeyin. Bunca yıl geldi geçti, söyleyin ne anladım, mazideki günleri daha ben yaşamadım.

Rüzgardım seninle yarışamadım, yağmurdum seline alışamadım. Neşenle bir türlü tanışamadım, yüzümden af dile vefasız zaman. Evet efendim, zaman vefasız ama bizim onu nasıl verimli geçirdiğimiz zannediyoruz daha önemli. O yüzden bu çabucak geçen zaman dilimi içerisinde yaşamın bu güzel anlarını en özel şekilde değerlendirmek zannediyoruz en önemlisi olan. Bizler de sevgiyle, sevdiklerimizle, mutlulukla, güzelliklerle değerlendirmeye çalışalım. Bu güzel anları aynı zamanda müzikle taçlandıralım istiyoruz. İşte TRT Name mikrofonlarında en güzel şarkılarla gününüzü eşlik etmeye çalışıyoruz. Şimdi o şarkılardan birine daha kulak verelim ve Nalan Altınörs'ün 1991 yılında yayınlanan Sev Beni albümünde seslendirmiş olduğu bir Suat Sayın şarkısını dinleyelim. Kalbimde gizli bir sevgi mi arar, gözlerime bakıp dalan gözlerim, aklıma gelmeyen bilmece sorar, beni hülyalar.

Değerli sanatçı Ayşe Tunalı, Hicaz anonim bir eserle bizlere seslendi. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi kıymetli dinleyenler. Evet, geçmiş zaman olur ki programında 80'li ve 90'lı yıllar rüzgarı esiyor. Şimdi ise Ayşegül Durukan'ın Sevgim İçin isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir Bilge Özgen şarkısına kulak vereceğiz. Uşak makamındaki şarkının güftesi İsmail Koçar'a ait. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil.

Hicaz'dan Uşak makamına harika eserlerle gününüze eşlik etmeye çalışıyoruz. Umuyoruz ruh halinizi bir parça olsun bu güzel şarkılarla yükseltebilmişizdir efendim. Şimdi yine Aşıklar makamının çok sevilen bir şarkısına kulak vereceğiz. Beste ve güftesi Sami Derin Tuna'ya ait eseri Cavit Tanürek icrasıyla dinleyeceğiz. Seni seven deli gönlüm yalnızca bir tanrıya bir de sana inanmış. Ne yazık ki hiçbir zaman gözünde meğer bu aşk gerçek değil, yalanmış.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Esra İçöz, Yalçın Turan'ın Hüseyin'in şarkısıyla bizlere seslendi. Kasımpaşa kıyıları tersane. Efendim 80'li 90'lı yıllardan şarkılar sunduk sizlere. Şimdi ise biraz daha ritmimizi yavaşlatalım ve Hüzzam makamında eserlerle birlikteliğimize devam edelim. Çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. Ancak öncesinde Yılmaz Pakalınlar'dan Hüzzam Bir Tambur Taksimi dinleyeceğiz. Hemen ardından dinleyeceğimiz eser ise bir Yusuf Nalkesen bestesi. Medyaşen Sancakoğlu seslendirecek. İçimde kim vardır bir bile bilsen. Kendini bulursun kalbime girsen. Ben gibi bir yansan bir sevebilsen. Kendini bulursun kalbime girsen.

bekledim sevgiden ne kaldı bak elimde. Bir hüzam şarkı gibi adı kaldı dilimde. Kıymetli dinleyenlerimiz, Yüksel Uzel bizlerle birlikteydi. Ziya Taşkent'in Güftesi Nizami Sunguroğlu'na ait hüzam şarkısını seslendirdi sanatçımız. Evet, bazen bu güzel aşklardan sonra bir de bakmışız ki elimizde kalan kocaman bir yalan, hüzün, mutsuzluk, hayal kırıklıkları. Ancak diliyoruz sizi güzelliklerle anımsayacağınız, ardından iyi ki diyebileceğiniz, hatta elinizi hiç bırakmayan nice güzel kalpler sarıp sarmalar. Evet, yine şarkılarla devam edelim birlikteliğimize, duygularımıza tercüman olan şarkılarla ortak duygularda buluşalım. Şimdi Erdoğan Berker'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait hüzam şarkısını dinleyeceğiz. Ziya Taşkent seslendirecek. Geçip gitme yanımdan ne olur eller gibi, bir şey söyle merhaba veya ne haber gibi.

Yesari Asım Arsoy'un Hüzzam şarkısında Asuman Assım Görgün bizlerle birlikteydi. Evet, geçmiş zaman olur ki programında yavaş yavaş yayınımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi yine 80'li yıllara uzanıyoruz efendim ve Turhan Taşan'ın 27 Ağustos 1988 yılında bestelemiş olduğu Güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hüzzam bir şarkıda Semra İnanç'a kulak veriyoruz. Bu sevilen eser aynı zamanda 1990 yılında da bir gazetenin açmış olduğu yarışma da yine derece almış bir eser. Çok çabuk geçtik inan sevdanın yollarından, elveda derken sana öptüm yanaklarından.

Çok çabuk geçtik inan sevdanın yollarından, elveda derken öptüm yanaklarından. Aşkın Tuna'nın sözlerini kaleme aldığı Turhan Taşan'ın 27 Ağustos 1988 yılında bestelemiş olduğu Hüzzam şarkıyı Semra İnanç yorumuyla sizlere sunduk. Değerli dostlarımız, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Meral Şengüler bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Saadettin Kaynağ'ın sevilen Hüzzam eserini seslendirecek. Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor.

Sevgili dostlarımız, bugün de Muhayyer Kürdi'den Uşak'a, Hicaz'dan Hüzam'a uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Bazen hüzünlendik, bazen hareketli şarkılarla eğlendik, ritmimizi yükselttik ve bir yayının sonuna daha geldik. Biz her gün en özel şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yine güzelliklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Hüzam makamında bir Mehmet Bürün bestesinde Nesin Sipahi ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: CRT Name.
1: Geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de CRT Name'de.
2: Saat 12.
0: Haberler.
2: İyi günler, ben Tuğba Bezirgan. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletler Ligi'nde zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıt vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Yasa dışı bahse yönelik 2 aylı soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 20 milyar liralık işlem hacmini yöneten zanlılar yakalandı. 67 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye dijital alandaki terör propagandasına ve dezenformasyona geçit vermiyor. Son 7 ayda 3679'u FETÖ ile bağlantılı 6644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda ilgili kurumların dijital izleme ve analiz çalışmaları çok boyutlu devam ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi, yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na ziyaretleri kapsamında bölgesel gelişmeler ele alındı. İran'dan savaşın ne zaman sona ereceğine Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Arabulucuların İran'a ABD'den mesajlar ilettiği ancak müzakere yürütülmediği belirtildi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporiye'ye düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Haberleri sunduk.

Efendim İstanbul'dan hepinize güzel bir gün diliyorum. Ben Murat Seçkin, yine bugün de şarkıların rengiyle sizlerleyim. Sesimi sizlere teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dalas'tan ulaştıracak. Programımıza ilk olarak Rakım Elkutlu'ya ait Nehavent eseri Koro'dan dinleyerek sizlere merhaba diyoruz. Dinleyeceğimiz Nehavent eserinin sözlerini Rıfat Ahmet Moralı yazmış. Mümkün mü unutmak güzelim? Neydi o akşam diyecek Koro sizler için.

Efendim bugün şarkıların rengi de çok istediğimiz, güzel şeyleri hayallerimizde sakladığımız rüyadan bahsedip size rüyalı şarkıları daldıracağız. Bugün de

0: Stüdyomuzda bir konuğumu ağırlıyorum. Şair, güftekar Yonca Şahin Tezel bugün bizlerle. Hoş geldiniz Yonca Hanım.
1: Hoş bulduk Murat Bey, çok teşekkür ederim. TRT Name dinleyicilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Çalışmalarımız devam ediyor. Sizler nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum ben de sizlere. Yonca Şahin Tezel'i dinleyicilerimize nasıl tanıtırsınız?
1: Efendim, ben okul öncesi öğretmenliğinden emekli bir öğretmenim. 29 yıl kadar Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptım. 3 yıl kadar önce emekli oldum. Şarkı sözleri yazmaya başladım ilerleyen yaşlarımda. Fakat tabii ki müzik aşkı çocukluğumdan beri var. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin icra heyeti korosunun ses sanatçısıyım aynı zamanda. Şiir kitaplarım var. Bu şekilde devam ediyor çalışmalarımız.
0: Evet, tabii ilerleyen dakikalarda daha detaylı sizden bahsedeceğiz. Ama şimdi sohbetimizi bir şarkıyla süsleyelim, ne dersiniz?
1: Çok iyi olur.
0: Sohbetimize rüya ile ilgili güzel bir şarkıyı Koray Safkan'ın sesinden dinleyerek programımıza devam edelim. Dinleyeceğimiz esenin sözlerini Hikmet Münir Ebcioğlu yazmış ve İrfan Özbakır da Rast makamında bestelemiş. Aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya diyecek Koray Safkan sizler için.

0: Efendim programımız ben Murat Seçkin ve konuğum Yonca Şahin Tezel ile birlikte devam ediyor. Yonca Hanım, bugün programımızda şarkılardan da anlaşıldığı gibi rüyalı şarkılara yer veriyoruz. Bir şair olarak rüya deyince sizler neler söylersiniz?
1: Rüyalar sırrına henüz tam olarak ulaşılamayan yegane konulardan. Aslında hepimiz gerçekten merak ediyoruz. Rüyalar nasıl bize görünüyor? Nasıl bilinçaltımız aynı şeklinde görünüyor? Bazen haberci rüyalarımız da olabiliyor tabii ki. Birçok duygu, düşünce uykuda sanıyorum bilinç düzeyine erişmiş oluyor. Besteciler ve güftekarlar etkilenmişler tabii ki yaşadıkları olaylardan ya da yaşayamadıkları olaylardan, hayal güçlerinden, bu şekilde rüyalarla.
0: Evet. Bazen böyle tabii rüya deyince çok uzun gibi geliyor bize ama aslında saliseler belki de böyle bizi o kadar adeta büyük bir yıllara götürüyor ki.
1: Evet.
0: Sonsuzmuş gibi. Aslında bazen kalktığımızda güzel bir rüya gördüğümüzde ah keşke ben de orada olsaydım diyoruz. O zaman güzel rüyalar görmek dileğiyle diyelim.
1: İnşallah hepimiz için.
0: Efendim programımızda yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Amin Ana'nın o unutulmaz Hicaz eseri var sırada. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Rüştü Şardağ yazmış. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz diyecek Vedat Kaptan Yurdakul sizler için.

0: Yonca Hanım, şairlik nasıl başladı? Dinleyicilerimize biraz bahsedelim isterseniz.
1: Şöyle, çocukluğumdan beri dediğim gibi müzikle hep yakın bir ilgim oldu. Hep kulağım açık oldu, özellikle Türk müziği eserlerine.
0: Evet.
1: Okul korolarıyla devam ettim. Sonra Hacettepe Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu'nda Cahit Ünyaylar hocamızın şefliğinde 3 yıl kadar Türk Sanat Müziği eğitimi aldım. Sonrasında 18 yıllık bir boşluk var. Çocuk yetiştirmeyle geçirdiğim ve öğretmenlik yaptığım ve Türkiye'nin
0: Çok güzel bir
1: değişik
0: meslek
1: illerinde
0: ama.
1: çalıştığım, evet, çok zevkli bir meslek. İstanbul'a geldikten sonra Türk müziği çalışmalarım başladı. Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti sınavlarını 2012 yılında kazandım. Oradaki hocalarımızın eserlerini görünce, kendi yazdıkları eserleri, acaba ben de yazabilir miyim diye bir akşam kalemi elime aldım. Alış o alış, ondan sonra devam etti.
0: İçinizde varmış demek ki bu ilham,
1: Varmış
0: değil mi?
1: demek ki, evet.
0: Gerçekten. Peki şu ana kadar kaç şiiriniz oldu?
1: Çok sayıda, yani sayısını ben de bilmiyorum ama 4 tane güfte kitabım var. İlki Sen Aklıma Gelince,
0: Evet.
1: ikincisi Gönül Namelerim, üçüncüsü Dört Yapraklı Yonca Aşk Kapıyı Çalınca, dördüncüsü de Kalbimin Yerini Senden Öğrendim.
0: Harika. Kitapların isimleri de çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, programımıza yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Zeki Müren'in o unutulmaz Kürdili Cazkar eseri. Uzun yıllar bekledim. Hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam. Benim güzel Manolyam diyecek. Bestekarı, sanat güneşimiz, sevgili Zeki Müren.

0: dikkat ettiğiniz husus hangisi?
1: Şiirlerimi yazarken daha çok ne hissettiğime bakıyorum özellikle. Kalbimi rahatsız eden ya da mutlu eden taşkın bir duygu varsa bunu ifade etmek istiyorum. Bu şekilde rahatladığımı düşünüyorum. Bir nevi psikolojik terapi gibi kendi kendimize Tabii. yaptığımız. Zaten sanatçılar bunu yapıyor, sizler de biliyorsunuz. Tabii hece ölçüsüyle yazmaya çalışıyorum güftelerimi. Öyle olduğu zaman, belirli kalıplara uyduğunuz zaman bestelenme şansları da yüksek oluyor. Bu şekilde Türkiye'nin çok değerli bestekarlarınca bestelenen ortak eserlerimiz var. Bilge Özgen hocamızı rahmetle anıyorum.
0: Allah rahmet
1: Kendisiyle
0: eylesin.
1: 4 ortak eserimiz vardı.
0: Evet.
1: Turhan Taşan hocamızla TRT repertuarında olan şarkımız var. Devrim Ekiz, TRT'nin kanun sanatçısı. Talat Er, TRT'nin keman sanatçısı. Hüseyin İpek, TRT ut sanatçısı. Ve daha birçok değerli isimle ortak şarkılarımız var.
0: Çalıştınız.
1: Evet.
0: Ne kadar güzel. Devamını diliyoruz.
1: İnşallah, sağ olun.
0: İnşallah bol bol bu güzel şiirlerden besteler üretilir.
1: İnşallah.
0: İşte o şarkılardan bir tanesine kulak verelim isterseniz şimdi.
1: Az
0: evvel bahsetmiş olduğunuz o güzel şiirinizden beslenen bir eser. Efendim, dinleyeceğimiz şarkının sözlerini değerli konuğum Yonca Şahin Tezel yazmış ve Turhan Taşan da Segah makamında bestelemiş. Dertle doldu sağım solum diyecek Ayşen Birgör sizler için.

0: Yonca Hanım, bu güzel şiirlerden bize birkaç tane sunar mısınız?
1: Memnuniyetle, hay hay. Şimdi okuyacağım şiirim dördüncü kitabıma adını veren Kalbimin Yerini Senden Öğrendim adlı şiirim olacak.
0: Dinliyoruz sizi.
1: Başımı omzuna yasladığım an, yorgundu yüreğim, sende dinlendim. Aşkınla hayata tutundum inan, kalbimin yerini senden öğrendim. Korkular tükendi, bitti esaret. Kapladı ruhumu bir güç, cesaret. Ömrümce nefesim sana emanet. Kalbimin yerini senden öğrendim. Yaradan yazmış ki seni alnıma, aşk düştü dünyada kısmet bahtıma. Sevdanla kurul hep gönül tahtıma. Kalbimin yerini senden öğrendim. Mutluluk yolunu aşar gideriz. İkimiz bir kalpte hep beraberiz. Bir ömür sevgiyle, aşkla güleriz. Kalbimin yerini senden öğrendim. Kalbimin yerini senden öğrendim.
0: Ağzınıza gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu şiiri yazarken tabii birçok duygular akla geliyor değil mi?
1: Evet.
0: İçinde çok şey var çünkü, duygular var.
1: Evet.
0: Bu konuda bir zamanlamanız var mı? Mesela sabah genelde kalktığınızda, bazen de uykuda bile yazdıklarını söylüyorlar.
1: Şöyle söyleyebilirim. Yoğun duygu yaşadığınız zaman algıda seçicilik diye bir şey vardır ya psikolojide. Böyle etrafınıza o gözlerle bakıyorsunuz. Yani o duyguyu alabileceğiniz bir şey bulmaya çalışıyorsunuz. Mesela ben bu Kalbimin Yerini Senden Öğrendim şiirimi Masumlar Apartmanı'ndaki bir cümleden
0: yola çıkarak
1: yazdım. Evet. Orada kalbimin yerini senden öğrendim demişti.
0: Evet.
1: Oradan yola çıktım ve şiir çıktı.
0: Geliştirdiniz.
1: Geliştirdim.
0: Evet,
1: aynen.
0: Çok güzel.
1: O şekilde
0: gönlünüze
1: oldu.
0: Gönlünüze sağlık.
1: Sağ olun. Ama uykuda yazamıyorum. Ama daha çok sabahları 6 civarında uyanıyorum zaten. Mutlaka bir şeyler karalıyorum.
0: Şimdi bazı şairlerimize şiir yazarken bir zamanlamanız var mı diye sorduğum zaman, onlar inanır mısınız uykuda bile bizim şiir yazdığımız oluyor demişti.
1: Yolculuklarda çok oluyor. Sabahları örneğin ben yürüyüş yaparım, spor yaparım. Yürürken sürekli ilham geliyor ve elimde telefon, sürekli yazmaya çalışıyorum.
0: Süper.
1: Hem yürüyorum hem yazıyorum.
0: Çok güzel.
1: Evet, böyle. Belli olmuyor yani
0: hareketli
1: o zaman.
0: Hareketli şiir.
1: Gibi.
0: Efendim yine güzel bir şarkı programımıza devam edelim. Dinleyeceğimiz Esen'in sözlerini Yalçın Benlican yazmış. Turan Taşan da Kürdi makamında bestelemiş. Alo.

ıspanak kuşun sesinden dinleyeceğiz. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan? Üzüldüğün şeye bak diyecek Ali Osman Akkuş sizler için.

0: Peki bu kadar şairlik vasfınız var. Aynı zamanda da beste yapıyor musunuz?
1: Mırıldanmaya çalışıyorum. Bir şeyler
0: Denemeler var
1: çıkmaya başladı.
0: galiba.
1: Evet, isteğim var. Aslında birçok faktör de var. Yani nota okuyabiliyorum. Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti bizlere çok şey kattı. Uzun yıllardır da eğitim aldığımız için.
0: Nasıl gidiyor çalışmalarınız orada?
1: Çok güzel gidiyor. Çok keyifli, sistemli, disiplinli. Eğitim orada gerçekten çok ciddiye alınıyor ve bizlere çok şey kattığına inanıyorum. Allah ömür verirse ömrümüzün sonuna kadar da devam etmek istiyoruz.
0: Evet, Üsküdar Musiki Cemiyeti 100 yılı aşkındır birçok sanatçı yetiştirdi. Ben de oradan
1: Siz de
0: yetiştim.
1: oradan biliyorum.
0: Yıllarımızı verdik. Oranın her zaman emeği hiçbir zaman unutulmaz. Emin Ongan Hoca hiçbir zaman unutulmaz.
1: Evet. Allah
0: Gerçekten
1: rahmet
0: büyük bir
1: eylesin.
0: değer. Allah rahmet eylesin. Çok anılarımız var.
1: Ne güzel.
0: Yine güzel bir şarkıyla programımıza devam edelim. Yine rüyaya dalalım şöyle isterseniz.
1: Tabii.
0: Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Aşkın Tuna yazmış. Bestesi de rahmetli Halil Karaduman'a ait.

0: Etkilendiğiniz şairler olmuştur mutlaka.
1: Elbette. Ben çocukluğumda, ortaokul yıllarımda diyeyim, okul kütüphanelerine üye olurdum ve sürekli şiir kitapları alır okurdum. Türk edebiyatına katkı sunan birçok şairin kitaplarını okudum. Sonrasında şu anda güncel olarak yazan şairleri de elbette takip ediyorum. Çok değerli isimler var. Tabii okuduklarımızdan, düşündüklerimizden, yaşadıklarımızdan etkilenerek bizler de bir şeyler yazmaya çalışıyoruz.
0: Harika. Tabii o eskiye döndüğümüz zaman o kadar büyük değerler var ki. Sait
1: Abasıyanık.
0: Faik Abasıyanık, Orhan Veli,
1: Evet.
0: Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet. Yani
1: Evet.
0: o kadar büyük değerler ki. Onun için o yaşanmışlıkları da sergileyen sözleri o
1: Evet.
0: kadar etkilemiştir ki bizleri yıllarca.
1: Evet.
0: Yeni şairlerde de bunu görüyor musunuz?
1: Görüyorum, çok değerli isimler var. Özellikle Yurttaş Şahbaz var. Şiirleri çok etkileyici bence, çok
0: Evet.
1: dikkat çekici. Hüsamettin Elçi var.
0: Hüsamettin Elçi
1: Çok beğeniyorum
0: abimiz,
1: şiirlerini,
0: evet,
1: bestelerini. Çok değerli bir
0: gerçekten.
1: isim. Rüştü Okyar var.
0: Evet.
1: Afyonkarahisarlı. Selamlarımı iletiyorum
0: Evet.
1: kendilerine. Böyle değerli isimler var. Bana göre bunlar bizim bir adım önümüzde diye düşünüyorum ve takip ediyorum. Yararlı olduğunu da düşünüyorum şiirlerinin, yani kendi duygusal dünyam açısından yararlı olduğunu düşünüyorum. Başarılarının devamını diliyorum kendilerine.
0: Ne kadar güzel bir şairin bir şairi takdir etmesi, meslektaşını. Çok önemli bir şey bu. Sizler de çalışkanlığınızla yıllarca işte 2012, 2026, 14 yıldan beri aralıksız bu işe gönül vermişsiniz. Ben de artarak başarılarınızın devamını
1: Çok
0: diliyorum.
1: teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Efendim şimdi güzel bir eser var. Çok sevilen Mehmet Ilgın'a ait rast eser. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybetti, gönül aşktan yana diyecek Turgay Kızıltuğ sizler için.

0: Yonca Hanım, diyorum ki bize şu güzel şiirlerinizden bir tanesini daha seslendirseniz.
1: Memnuniyetle. Hep beni sever misin? Gözlerime bakıp da ömrünce güler misin? Düşsem, yansam, yıkılsam hep beni sever misin? Isıtıp ellerinde, uyutup dizlerinde, avutup sözlerinde hep beni sever misin? El sözüne bakmadan, yüreğimi yakmadan, usanmadan, bıkmadan hep beni sever misin? Yıllar geçse, tükense, bir gün belim bükülse, bilsek sonu ölümse yine de sever misin? Yine de sever misin?
0: Bu da çok güzel bir şiir.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, yine güzel bir şarkı var sırada. Sözlerini Aşkın Tuna yazmış. Bestesini de Metin Everes Muhayyer makamında bestelemiş. Ayşegül Durkan'ın sesinden dinleyeceğiz. O toz pembe dünyayı, aşkla dolu rüyayı diyecek Ayşegül Durkan sizler için.

0: Amatörce şiir yazan, şairliğe adım atmış kişilere tavsiyeleriniz var mı?
1: Her zaman yazmaya devam etsinler. Sürekli kendilerini aşmaya çalışsınlar. Zaten bu bir duygu hali. O duygu size geldiği zaman zaten çıkıyor şiirler diyebilirim. Yani yazmayı bırakmasınlar. Özellikle daha önce hiç şiir yazmamış olanlar da mutlaka benim gibi ellerine kalemi alsınlar, bir yerden başlasınlar.
0: Bazen de yürüyüşte,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Cep telefonunda yazarak
1: aynen
0: devam
1: öyle.
0: etsin
1: Aynen
0: hareketli
1: öyle.
0: olarak. Efendim yine güzel bir şarkı var sırada. Bu eseri benim sesimden dinleyeceksiniz. Sözlerini

Zemir Kiper yazmış ve bestesi de son dönemlerin çok sevilen bestekarlarından Hüseyin Soysal'a ait. Nihavent eser. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın binbir namedir, dudaklarımda diyeceğim. Sizler için ben Murat Seçkin efendim.

0: Yonca Hanım, zaman o kadar çabuk geçiyor ki
1: Evet.
0: programımızın sonuna gelmişiz bile. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim sizlere. Tekrar TRT Name dinleyicilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah güzel bir ömürleri olsun, günleri güzel geçsin. Her şey ülkemiz için güzel olsun diliyorum.
0: Sizlere de başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler,
0: Sağ
1: sağ
0: olun
1: olun.
0: efendim. Efendim, ben Murat Seçkin. Bugün de şarkıların rengini sizler için hazırlayıp sundum. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı ümit ediyorum. Ve son olarak Emel Sayın'ın sesinden dinleyeceğimiz Hulki Saner'e ait o çok sevilen Rüyalar'la ilgili şarkıyla bugünkü programımızı noktalıyoruz. Rüyalar gerçek olsa diyecek sevgili Emel Sayın sizler için. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildi iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Yanı sıra 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemle 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih tonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara karşı yeni kuralları devreye almaya hazırlanıyor. 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenleme ile reklamlara ilişkin kurallar sil baştan yazılacak. Çocuklara yönelik hedefli reklamlar yasaklanacak. Yapay zeka ile hazırlanan reklamlarda ise şeffaflık zorunlu olacak. 28 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 12 milyar lira para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı.

0: CRC Name.
1: Saat 14.

Şüphelilerden 100'ü tutuklanırken 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Amerikan medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Washington'un İran'a saldırıları mühimmat eksikliği nedeniyle durdurulduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiayı yalanladı. İran'sa müzakere olmadığı, Washington'un Tahran'a arabulucularla mesajlar ilettiğini açıkladı. Savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz denildi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Spor.

ve ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

Name. Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den canlı olarak sesleniyoruz size. Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Tüm derin sevgilerimizle yine sizinle birlikteyiz saat 15'e kadar. Efendim programımız Ebru Özçengel hazırladı. Bugün Tomaisterimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Sanatçılarımız Lale Mumcu Başel, Belgin Erol Gündoğdu, Burcu Göktürk, Emrah Yiğit ve Furkan Yavuz'dan şarkılar dinleyeceğiz bugün. Onlara kemanda Onur Soysal, viyolada Manolya Şensesli, udda Efe Kaşıkçıoğlu, kanunda Mehmet Dönmez, neyde Berat Kaplan, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. İlk eserimize başlamadan önce sanatçımız Mehmet Dönmez'in kanun taksimine kulak vereceğiz. Akabinde sanatçımız Lale Mumcu Başel gelecek mikrofona. Sultaniyegah makamındaki ağır semayı seslendirecek. Dede Efendi imzalı. Nihan ettim seni sinemde ey mehpare canımsın. Benim razı derunum, sevdiğim dilber, nihanımsın.

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Lale Mumcu Başel yine Sultaniyegah makamında bir eser daha seslendirecek bize. Lemi Atlı'ya ait bu eser. Andıkça geçen günleri hasretle derinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden.

0: TRT Name.
1: Evet, Sultaniyegah makamındaki seyrimiz devam edecek kıymetli dinleyenler. Şimdi mikrofonda sanatçımız Belgin Erol Gündoğdu var. Sözlerini Hikmet Münir Ebcioğlu'nun yazdığı Cevdet Çağla'nın şarkısını seslendirecek solistimiz. Kaçıncı faslı bahar bu? Solar gider emelim. Tadılmadan nice yıllar geçer. Budur halim.

Sevildim sanma, coşup aldanma, kadına kanma, o bir yalandır. Arif Sami Toker'in Fahrettin Zeki Önal'ın bestesinden.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Belgin Erol Gündoğdu'ya da. Efendim şimdi programımız Hicaz makamında bir eserle sürecek. Emrah Yiğit seslendirecek bu eseri. Güfte Avram Naum, beste Bimen Şen. Firkat'in aldığı bütün neşve yitabım bu gece. Ağlamaktan yine zehr oldu şarabım bu gece.

Furkan Yavuz gelecek mikrofona Nihavend makamında. Bestesi ve güftesi Osman Nihat Akın imzalı şarkıyı seslendirecek. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Vuslatın başka alem. Sen bir ömre bedelsin. Öncesinde Durmuş Kısaoğlu klarnetiyle taksim ediyor.

İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Vallahi, billahi kimse beni senin gibi yakmadı. Yusuf Nalkese'nin Nihavend şarkısıyla Furkan Yavuz tekrar mikrofonda.

0: TRT Name.
1: Evet, Musi Kıyı'nın bu güzel namelerinde gezinmeye devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi sanatçımız Burcu Göktürk bizimle Hicazkar makamında sözlerini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Selahattin Pınar'ın unutulmayan eserlerinden birini seslendiriyor. Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri, bağrımdaki dikenleri, gidin sorun gecelerden.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Efendim şimdi Arif Sami Toker'in Ziya Yazgan'ın şiirinden bestelediği Kürdili Hicazkar şarkısına kulak vereceğiz. İçince şarabı ezelde gönül, takıldı kaldı bir güzelde gönül.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür
0: efendim
1: ediyoruz
0: son
1: efendim.
0: Şarkımız olacağı benziyor
1: evet
0: değil
1: efendim.
0: Mi? Pekala, o halde kapanış anonsumuzu da yapalım. Ondan sonra bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Evet, Burcu Göktürk'e çok teşekkür ediyoruz seçtiği şarkılar için. Diğer sanatçı arkadaşlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz, onlara da teker teker teşekkürlerimizi iletiyoruz. Programımıza Ebru Özçengel hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu tonmeisterimiz Yusuf Günday ulaştırdı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Yeni programlarda buluşabilmek ümidiyle şimdilik esenlikler diliyoruz ve Muzaffer İlkar'ın Kürdili Hicazkar şarkısıyla hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine geliyor.

olacak. Yanı sıra 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla kadar, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor son operasyonda. Aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Amerikan medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Washington'un İran'a saldırıları mühimmat eksikliği nedeniyle durdurduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiayı yalanladı. İran ise müzakere olmadığı, Washington'un Tahran'a ara bulucularla mesajlar ilettiğini açıkladı. Savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz denildi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Spor. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan, en sosyal hesabından paylaştığı tebrik mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran ve büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

Orhan Özgediz'in yöneteceği Bestenigâr faslını dinleyeceksiniz. Demir Karabaş Keman'la Tahir Aydoğdu Kanun'la müşterek taksim yapacak.

0: Orhan Özgediz'in yönettiği Bestenigâr Faslı'nı dinlediniz. Demir Karabaş kemanla, Tahir Aydoğdu kanunla müşterek taksim yaptı.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına gelindiğini belirtti. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi. AK Parti MYK toplantısı sonrasında konuşan Çelik, terörsüz Türkiye

Hedefine ulaşmak için politik atmosfere katkı sağlamanın önemine dikkat çekti. Çelik, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin topraklarına saldırmasına da bir kez daha sert tepki gösterdi. Bu bir gaptır, bu bir işgaldir diyen Çelik'in gündeminde Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar da vardı. Saldırıları şiddetli şekilde kınadıklarını söyledi. Mescid-i Aksa'nın korunmasının uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamalarda da bulundu. CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişkiyi kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirecek. Gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Gülistan 9 soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Tom Barak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da görüşme gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika töreninde konuştu. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemler gece 12.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindiği e-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Kiev-Moskova hattında gerilim sürüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Ukrayna İHA'larla misillemede bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, zafer için her şeyi yapacağız dedi. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melisa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. A milli kadın voleybol takımı için İstanbul'da karşılama töreni düzenlendi. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Berin Şener. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Programı hazırlayan yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün Akustik Name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Bugün sizlerle birlikteyiz. İlk eserimiz güftesi Hüseyin Siret Özsever'e ait, bestesi Şükrü Tunar imzalı, çok sevilen Hüseyin'i bir eserdi.

Geçti sevdalarla ömrüm. İhtiyar oldum bugün. Ak pak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün dedik. İkinci eserimiz yine Hüseyin'i makamında. Bu kez Selahattin Pınar'a ait bir eser, güfte Necdet Atılgan imzalı. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü.

Değerli arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi yine bir Hüseyin'i eser var. Yine Güfte Necdet Atılgan imzalı. Bu kez beste Selahattin İnal'a ait. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır.

Değerli dinleyicilerimiz, Akustikname programımızın ilk dakikalarındayız. Üçüncü eserimiz Zeytin Gözlüm, Sana Meylim Nedendir diyeceğiz. Selahattin İçli hocamızın Hücesta Aksavrı'nın güftesiyle bestelediği harika bir eser. Birlikte söyleyelim.

0: TRT Name.
1: Ellerinize sağlık kıymetli arkadaşlarım. Hocamızı da saygıyla, rahmetle anmış olalım. Onun öğrencisi olduğum için de ayrıca çok mutluyum, gurur duyuyorum. Ne mutlu bana. Evet, şimdi de Hicaz'e makamındaki eserlerimize geçiyoruz. Ve evet, şimdi bir keman taksimi dinleyeceğiz sevgili Turay dinleyenden. Ardından Kadri Şençalar'ın çok sevilen bir Hicaz şarkısı yer alacak. Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu? Gül renkli yüzüm aşkın için bak yine soldu.

Evet, bu güzel geçiş taksimi için sevgili büyüğüm Turay dinleyen abime çok teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık Turay abicim. Hepinizin ellerine sağlık. Değerli dinleyicilerimizin de çok keyifle dinlediğini ve eşlik ettiğini düşünüyorum. Evet, şimdi yine güzel bir Hicaz eserle birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyenlerimiz. Muzaffer İlkar imzalı bu eser. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Seni sevmek de suçmuş ki bilmedim, yandım ezelden.

Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım, ellerinize, gönüllerinize sağlık. Yine bir Hicaz eser alıyor sırayı kıymetli dinleyicilerimiz. Bu kez güfte ve beste Zeki Müren imzalı. Aldattın beni, seviyorum diyerek kalbimi yaktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın.

Çok teşekkür ederim kıymetli arkadaşlarım. Hicaz eserlerle birlikteliğimiz sürüyor. Bu kez bir Hicaz türkü yer alıyor. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu.

Güfte ve Beste imzalı bir Hicaz eser yine. Tel tel taradım zülfünü, tellerine gül bağladım. Göğsündeki gonca gülün yaprağına tül bağladım. Birlikte söyleyelim.

Elleriniz dert görmesin kıymetli arkadaşlarım. Dilerim dinleyicilerimiz de radyoları başında, arabalarında, iş yerlerinde her nerede dinliyorlarsa bizlere eşlik ediyorlardır bu güzel Hicaz eserlerle birlikte. Kıymetli dinleyicilerimiz TRT Name'de Akustik Name programımızda birlikteliğimiz bu kez hüzzam eserlerle sürüyor. Güfte ve bestesi Teoman Alpay'a ait çok sevilen bir hüzzam şarkı alıyor sırayı. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar.

Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın yavaş yavaş sonlarına geldik. Şu an dinlemekte olduğunuz Akustikname programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRTname frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlerle olursanız ne mutlu bize. Evet, programımızın sonuna gelmişken değerli saz sanatçısı arkadaşlarımı da sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, Ud'da Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Muhammed İzgi bugün bizlerleydi. Ben Berin Şener. Bir programımızın daha sonuna geldik diyor ve sizlere iki hüzzam makamındaki eserle veda edeceğiz. Programımızın yapımcısı Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran tonmeisterimiz Barış Baykal'dı. Akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini diliyoruz, umut ediyoruz. Şimdi yine iki hüzzam eserle sizlere veda edeceğiz. Sözler İlkan Sana, beste Selahattin Altınbaş'a ait ilk eserimizin Söyleme Bilmesinler Bu Aşkın Bittiğini diyeceğiz. Ardından Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözleriyle Teoman Alpay'a ait bir hüzzam şarkıyla son bulacak programımız. Kıskanırım Seni Ben diyeceğiz. Yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.

19'u 1 dakika geçiyor saatimiz. Mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Güzel bir haftaya daha başladık hep birlikte. TRT Name'den Akşamın Sesi ekibi olarak hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Efendim güzel bir hafta olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz ve Akşamın Sesi ekibi olarak bulunduğunuz mekanda yine size hakkıyla eşlik edebilmenin hazırlığını ve telaşını yaşıyoruz. Umarız mahcup olmayız deyip ve dediğim gibi bütün arkadaşlarımızla birlikte bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Evde, arabada, işte her nerede bize kulak veriyorsanız kulaklarınız aracılığıyla gönüllerinize yine ulaşmak istiyoruz efendim. Lütfen açık bırakınız. Bu akşamki ekibimiz, program yapımcımız Işıl Aktan ve kumanda masasında Selda Kış'la birlikte Murat Daydemir'i de görüyorum ama onu uğurlayacak gibi bir halimiz var. Ama olsun, biz hanımlarla daha iyiyiz. Ve mikrofon başında ben Fatih Öznur efendim. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz ve tercih ettiğiniz için. Güzel şarkılarla başlayalım. Hicaz makamı diyelim ve Fuat Edip

Beste ve güftesi Saadettin Kaynağ'a ait olan bu Hicaz şarkıyı Gül Yazıcı'dan dinledik. Hicaz şarkıyla devam ediyor programımız değerli dinleyenler. Güftesi Ali Orhan Arıkan'a, bestesi Selahattin İnal'a ait Hicaz şarkıyı Hasan Eylen'den dinleyeceğiz. Yüreğimde ince sızı, sen ol bahtımın yıldızı, deme sakın kalp hırsızı, seviyorum Çerkez kızı.

Süheyla Eren'den dinledik bu Hicaz şarkıyı. Güftesi İlkan Sana, bestesi Zekai Tunca'ya aitti. Şimdi bestesi Saadettin Kaynağ.

Zekai Tunca kendi Hicaz şarkısını seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. 19.25 oldu saatimiz. Akşamın sesi devam ediyor İstanbul Radyosu'ndan. Yine Hicaz şarkılar dinliyoruz. Necdet Tokatlıoğlu'nun şarkısını Hikmet Ulutaş seslendirecek. Yalancının birine kapıldı kaldı gönül. İnandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür.

Gece kirpikli kadın Mine Geçili'den dinledik. İlyas Tetik'in şarkısı Zeki Müren'in güftesiydi bilmeyenler için. Söylemiş olalım sevgili dostlarımız. Kürli Cazkar bir şarkı var sırada. Efendim Kürli Cazkar şarkının sahibi kimmiş? Seçil Kutlu'dan dinleyeceğiz. Baki Duyarlar'ın bestesi, Gonca Gül'ün güftesi. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?

0: taş gözünde esmer. O ne derle boy bozunda kaş gözünde esmer. O ne derle boy bozunda kaş gözünde esmer. O ne derle.
1: Atıf Kahraman'ın sözleri Selahattin İçli'nin Rast bestesiydi. Ahmet Özhan'dan dinledik efendim. Kürleci asker şarkılar var sırada. Yusuf Nalkesen'in şarkısını Yahya Geylan seslendirecek. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış.

Yusuf Nalkes'in ikinci şarkısı dinlediğimiz yine Kürdileci Asker makamında Seda Gökkadar'dan. Sevgili dinleyiciler, Mediha Şen Sancakoğlu Kürdi bir şarkı seslendirecek. Güfte Sevim Yücealp, beste Saadettin Öktenay. Dudaklarında arzu, kollarında

Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim.

Ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben. Ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben. Ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben. Ben onayım sevgilim.

Muhayyel Kürdi bir eserde Kutlu Payaslı'nın şarkısını seslendirdi sevgili dinleyiciler. Yıldırım Gürses'in şarkısı var sırada, Muhayyel Kürdi makamında o da Tuğçe Pala ve Alparslan birlikte seslendirecekler. Mevsimler yas tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın.

Zekai Tunca'nın İlkan San'ın sözlerindeki Muayyer Kürdi şarkısını Mehsem Özşimşir seslendirdi sevgili dinciler. Saatimiz 20 oldu ve ikinci saatimize başlıyoruz akşamın sesinde. Radyolarını yeni açan bütün dostlarımıza bir kez daha merhaba diyor ve Muayyer Kürdi şarkılarla devam ediyoruz. Nazlı Kanaat, Necdet Tokatlıoğlu'nun eserini seslendirecek. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek şimdi.

Murat Seçkin'den dinledik Zeynettin Maraş'ın eserini sevgili dinleyiciler. Nihavend şarkılar var sırada. Ayşen Bir Gör'le başlıyoruz Nihavend şarkılara. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın güftesi, Avni Anıl'ın bestesi. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı. Görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı.

Evet efendim, programımız devam ediyor. Fatma Nurten Demirkol'dan sonra şimdi de sırayı Selim Öztaş alıyor. Fakih Özlen'in güftesi, Muzaffer İlkar'ın bestesi. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın.

Çamlıca güzeldir dedi sanatçımız Didar Aliye Koyuncu sevgili dinleyiciler. Nihavend eserler devam ediyor. Şimdi de bir Nihavend türküde Oktay Can Türk'ü dinliyoruz. Aman avcı vurma beni.

Programımızın son yarım saatine girdik sevgili dinleyiciler. Nihavend şarkılarla devam ediyoruz. Tuğçe Pala'dan dinledik Bora Dicle'nin şarkısını. Bir aile bestesiydi. Güfte de Funda Dicle'ye aitti. Efendim şimdi de Elif Güreşçi'den dinleyeceğiz Arif Sami Toker'in şarkısını. Geldi yine güzelim yaz, gönül eğlensin biraz. Şen adalar mavi boğaz, sevgilim gel etme naz.

Evet efendim, program devam ediyor nihavend eserlerle. Sevil Neşelen dedi Eliz Avaroğlu ve şimdi de Yahya Geylan'ı dinliyoruz. Yesari Asım Arsoy'un şarkısında sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde.

Amir Ateş'in şarkısıydı Muhayyer Kürdi makamında Esra İçöz seslendirdi sevgili dinleyiciler. Bir başka Muhayyer Kürdi şarkıyı Çiğdem Yarkın ve Erhan Bahçı'dan dinliyoruz. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

Efendim Umut Akyürek ve Faruk Salgar'dan dinledik. Rahmetli Faruk Salgar'ı da yad etmiş oluyoruz. Ne güzel okumuşlar Yıldırım Gürses'in şarkısını sevgili dostlarımız. Programımızın artık son dakikalarındayız. Son iki eserimiz var paylaşacağımız. Şimdi icazkar bir şarkıyı dinleyeceğiz. Semra Özbey'in şarkısını Nevra Günay seslendirecek. Bir ateştir bakışın diyecek.

Efendim, TRT Name'de bir akşamın sesi akşamını daha bitirmiş oluyoruz. İyi bir haftaya başladık ve bu hafta boyunca da sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Öncelikle bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevginiz, ilginiz ve beğeniniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmayı diliyoruz tabii ki. Efendim, programımızı Işıl Aktan hazırladı. Sesimizi size Selda Kış ulaştırdı. Ve mikrofon başında da ben Fatih Öznur görev yaptım. Evinizde, işinizde veya neredeyseniz işte orada hepinize, özellikle de yollarda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz. Mutluluklar, esenlikler diliyoruz ve tekrar birlikte oluncaya kadar şen ve esen kalın diyoruz efendim. Son şarkımız Muhayyer Kürdi bir eser, Rüştü Demirci'ye ait. Gökhan Sezen ve Tuğçe Pala birlikte seslendirecekler. Ne olursun güzelim sevsen beni, yar deyip de sinene sarsan beni. Allah'a ısmarladık.

candır. Kalbim ince bir fidandır. Kırma güzel ne olursun. Kalbim ince bir fidandır. Kırma güzel.

söyleyemem. Sorma güzel ne olursun, çok severim söyleyemem. Sorma güzel ne olursun, sorma güzel ne olursun.

Akşamınız hayırlı olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir Klasik Türk Müziği Saati programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşam programı beraber icra edeceğimiz saz sanatkarları Viyolu'yla Neriman Güneş Akalın, Ut'la Caner Altınbaş. Teknik masa Eyüp Çaca, ton masterimiz Alican Vatanperver. Elbette Barış Baykal'la birlikte. Efendim program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen. Her zaman olduğu gibi sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu akşam programımızda sevgili Sevilay Tunalı bizlere ne diyebilirim yardımcı oluyor Çiğdem Işık'ın yerine. İlk eserimiz Mahur makamında bir ağır semai, saygıdeğer dinleyenlerimiz. Aksak semai, zengin semai ve yürük semai usullerinden müteşekkil. Özür dilerim. Güftesi Süleyman Daniş'e ait. Bu eser TRT Külliyatı'nda ve bir

birçok nüshasında Ebu Bekir Ağa'ya ait olarak belirtilmiş. Fakat bestekarı müezzinbaşı Osman Ağa. Doktor Harun Korkmaz'ın araştırmalarıyla, ki onu kaynak gösterebiliriz bu tür bestekar değişikliklerinde, tescillidir. Dönem mecmualarına kadar çalışıldığı için müezzinbaşı Osman Ağa'ya aittir olarak kaydedebiliriz. Özür dilerim. Konservatuvar neşriyatı 1954 yılında basılmış fasikülünde ve TRT külliyatındaki bazı nüshalarında Hüseyini perdesinde Nişabur cinsinin kullanıldığı versiyonlar var. Fakat Darül Elhan külliyatında ve Nuri Duyguyer'in yazdığı bir notada çargah cinsi neva üzerinde de devam ediyor saygıdeğer dinleyenlerimiz. Bu şu demek: tiz sekizlide tiz buğselik perdesi var. Yani mahurdan farklı, çargah cinsinin şeddinden farklı bir geçki yok eserlerde. Halbuki tiz sekizlide sümbüle perdesi si bemol kullanılarak yapılan geçkiler mahur makamının gerçeğidir ve makama ayrıca zevk, farklı bir çeşni ve bilimsel olarak da izah edilebilen bir farklılık, bir güzellik katar. Her neyse, her iki tarzı da kabul edip dayandıkları kaynakları da belirterek zaman zaman icra etmeyi elzem görüyorum. Fakat bu akşam Hüseyini perdesi üzerinde Nişabur cinsi ile yazılan versiyonu söyleyeceğim. Zaten alem olmuş versiyonu da budur. Fakat başka bir vesileyle bir takım okuyacağımız zaman da Rauf Yekta'nın işaret ettiği gibi Hüseyini üzerinde Nişabur olmayan, yani tiz buğselik perdesinin kullanıldığı, neva üzerinde çargah cinsinin devam ettiği mahurda söyleriz. Güfteyi şöylece yorumlamak geldi içimden. Ey taze gül, ben de senin beline tıpkı Yasemin çiçeklerinin yaşamak için sarıldığı ve uzadığı gibi sarılsam, yüzümü ayaklarının bastığı çimenler yerine koysam da ben de hep ayaklarının altında olsam. Enteresan, hem Yasemin çiçekleri gibi sana sarılsam hem de yüzümü ayaklarının altına koysam. O sevgiliye kavuşmanın sevinci ruhumu bedenimi yakıp ambere çevirse, yani yana yana tıpkı amber rengini andıran küle dönsem ve o sevgiliye bari benim hayalim ulaşsa, kendim ulaşamıyorum, bari hayalim ulaşsa, tıpkı benmişim gibi. Sarsam miyanın ey güliter yasemen gibi, sürsem hemişe payine ruhim çemen gibi. Yaksın visali amber edip canım eyledi, dildare varsa hayal dahi yare ben gibi. Makama giriş taksimini viyoluyla Neriman Güneş'ten dinleyeceğiz.

Eline sağlık Neriman. Evet, saygıdeğer dinleyenlerimiz, şimdi bir istek şarkı var. Mahur makamındaki radyo fasıllarının değişmez ağır aksaklarından biri. Güfte şairi Haşim Efendi, 19. yüzyıl divan şairlerinden. Basmacı Abdi Efendi de eserin bestekarı. Bu eserin hep bir dörtlüğü okunur, yani iki beyit okunur ama esas taç beyitin bulunduğu, şairin isminin de zikredildiği bölüm okunmaz. Gazelin tamamı nedir bilmiyorum, Haşim Efendi divanına ulaşamadım ama zannediyorum bundan ibaret değildir. Fakat güfte mecmualarında yazılı olduğuna göre demek ki bu da okunuyordu. Arada bir araname keyfiyeti olmadan bu dörtlüyü de bu akşam okuyacağız. Belki bu haliyle ilk icrası olacak. Güfte hayli anlaşılır saygıdeğer dinleyenlerimiz. Gülşen-i ezhar açtı bir yana, nüzhetiyedir bu kasrı dilküşa. Kandedir gelsin hezarı hoş neva, nüzhetiyedir bu kasrı dilküşa. Zinet efza olduğun bildi cihan, şevk ile vaslını okurlar bülbülan. Haşim ancak söz budur söyle hemen, nüzhetiyedir bu kasrı dilküşa. Nüsretiye kasrı için yazılmış olduğu besbelli ama bu arada padişaha metiye olarak da düşünülebilir saygıdeğer dinleyenlerimiz. Evet. Bağıraksak giderinde okuyalım. Biraz uzunca olacak ama en azından bu güftede icra edilmiş olacak böylece.

İkinci dörtlüğü okumaya hiç alışmadığımız için biz evet gayri ihtiyari orada bitirme ihtiyacı hissettik. Onun için sazı ben ağzımla yaptım. Özür dilerim. Müdahil olmuş oldum ama belli ki bitirmeye niyet etmiştiniz. Hiç okunmuyor bu bölüm. Hiç okunmadığı için de zaten ben not adamı takdim teyiri yanlış yazmışım. Güfteyi tamam okudum ama hecelerin yerleri bakımından bir farklılık oldu. Hiç okunmamış oldu olsun. En azından bilindi. Başka bir zaman bütün itibariyle tekrar okuruz. Evet, şimdi geldik yine mahur radyo fasıllarının değişmez zengin semailerinden birine. Güfte şairi Y. Sinan Ozan. Sormadığım kimse kalmadı, bu Y nedir? Yusuf mudur, Yasin midir, Yaser midir, Yaşar mıdır bilmiyorum. Ama Sinan Ozan, bazı notalarda da Sinan Bey olarak yazılı. Bestekarı Yorga Bacanoz. Elimizdeki nota hayli sakin yazılmış değil mi? Çok sade yazılmış ama Yorgo Bocanos bunu böyle çalmıyor, böyle okumuyor. Zaten fasıllarda da bugün dinleyeceğiniz bu beylik süslemeler, hani camianın tabiriyle beylik kerizler yapılır. Bugün o haliyle okuyacağız. Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar. Ümmidi kırılmış beni atiyene bağlar. Gönlümdeki öksüzlüğe hatta gülen ağlar. Bir türbeki ruhum gelen ağlar, giden ağlar.

Başta çalınan giriş aranamesi ki araname olarak da çalınır eserden sonra, orijinal araname. Yani Yorgo Bacanos'un bestelediği gibi. Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, saatimiz 22.25. Şimdi programımıza gelen Facebook mesajlarını sizlere okuyayım. İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli köyünden aramış. Evet, radyo dostlarının isimlerini saymış. Evet, uyarılarını yinelemiş. Uyarıları, trafik kurallarına uyalım. Orman yangınlarına dikkat edelim. Kırık şişeleri orman kenarlarına bırakmayalım. Sakın sigara söndürüp arabamızdan atmayalım. Söndürmeden atmayalım. Hele oralarda hiç sigara içmeyelim. Ayrıca sigara sağlığa zararlıdır. Bir TRT mensubu olarak hemen kamu spotumuzu da verelim. Arabanızda zaten sigara içmeyin. Niye hiç arabanızda sigara içiyorsunuz? Mola yerlerinde içersiniz, içilebilecek yerlerde. Tekrar ediyorum, sigara sağlığa zararlıdır. Efendim, Muharrem Yalçın Tekirdağ'dan aramış. Okunacak bir esere ortağım demiş. Peki efendim. sevgili Mithat yazmış tekrar Facebook'tan. Selam ve muhabbetlerimle demiş. Çok teşekkür ederiz Mithat. Nerede dinliyorsun bizi? İstanbul'da mısın, sarayda mısın bilmiyorum ama teşekkürler ederiz lütfedip yazdığınız için, hem dinlediğin için hem yazdığın için. Selahattin Erzi Adana'dan yazmışlar. Sevgili eşim Yıldız Erzi'ye değerli yayın bir eseri, hem eşi Yıldız Erzi hem de bizi de ihmal etmiyor bu arada Selahattin Bey. Bize de armağan ediyor bir eseri. Okuduğumuz eserlerden seçin hangisini isterseniz, biz sizden armağan olarak kabul ettik. Ayrıca eşinize de armağan edin. Berfin Bostan Üsküdar'dan sevgilerle demiş sevgili Berfin. Bu perşembe günü başlayacak derse inşallah gelirsin, bir manin olmaz. Vay Hacı İsmet Özdemir Kırşehir'den senin, benim sınıf arkadaşım. Bu sene harç farizesini yerine getirdi. Şimdi Hacı İsmet Özdemir yazıyor. Canım benim, Allah kabul etsin. Allah hacını mübarek etsin, kabul etsin. Sevgili kardeşim, teşekkür ederiz. Emin Nadir Fidan, dua edersin inşallah, bize de kısmet olur. Emin Nadir Fidan, Çeşme Ildır'dan yazmış. İsteğim olan esere, isteğim olan eser, bunu daha önce de istemiştiniz, bir listeye ilave ettim Nadir Bey. Unutmuyorum, inşallah ilk fırsatta okuyacağım. Mümkün olduğu kadar okumayan eserleri tekrar gündeme getiriyorum ama okuyacağım onu da. Pek güzel bir şarkıdır. Alaaddin Hocam'ın ilk şarkılarından biridir. Anlatamayacağım bir hikayesi de vardır. Sıradaki eseri eşim Nurdan Hanım ile dostlarıma armağan ediyorum demiş. Zannediyorum Nefçi ailesi, Östaş ailesi ve Saftekin. Sami Saftekin'e armağan ediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Sevgili Sevilay mümkün olduğu kadar kısaltarak gönderiyor bana ama bildiklerimi söylüyorum. Evet efendim, Önder Talipoğlu... Akşamımızın güzel insanları diye başlamış. Çok teşekkür ederiz iltifatınıza. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Mültefi sözleriniz için, var olun yazdığınız için. Tuncel Erol Eskişehir'den yazmış. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederiz. Ve Handan Torpil Nefçi yine İzmir'den, keyifle dinliyorum diyor. Evet, bu eserinizi daha önce de istemiştiniz Handan Hanım. Seni candan severim, aşkına kurban olurum. Pek severim ben bu şarkıyı. Hicazkar fasıllarının değişmez ortağı aksadır. Efendim okuyacağım inşallah, yani sırada ama en kısa zamanda okumaya gayret edeceğim. Taksim Belediye Gazinosu'nda çalışıyorum çocuklar, siz de dinleyin. Taksim Belediye Gazinosu'nda çalışıyorum, sene 79. Kimler yoktu orada? Hüsnü Baba vardı mesela, Hüsnü Özenen. Fasıl okuyoruz Kasım İnaltekin.

Özden'le beraber Sami Özkan'da okuyor. O günlerde solist Mediha Demirkıran'dı. Ve ben Mediha Demirkıran gibi bir solistin maalesef Sabit Etur gibi bir sesin çağında musiki camiasına gelmiş olmasından dolayı çok şanssız olduğunu zannediyorum. Çünkü çok yumuşak, güzel üsluplu okuyan bir ses sanatçısıdır. Harikulade yumuşak bir sesi vardır, duygulu okur. Ama Sabit Etur da o ses kuvvetiyle, gücüyle kimseyi bırakmamış ortada. Velhasıl onu ben dinlerdim hep. Ve öyle müzik aşığı biriydi ki Mediha Demirkıran. Biz fasıl okurken bir ara arkadan ses gelmeye başladı. O da perdenin arkası. Bak, koca assolist gelmiş, arkada fasıl dinliyor perdenin arkasında. Ve bu şarkıyı söylüyorduk. Biz bu şarkıyı söylerken o ölürüm feyzi garamınla, yine can bulurum derken Mediha Demirkıran'ın o sesi, güzel sesi, yorumu hiç kulağımdan gitmez. Şimdi aklıma geldi. Ne kadar ilgilendiriyor sizi, ne kadar etkiledi bilmiyorum ama beni çok etkilemiş olduğu için paylaşmak istedim. Efendim, Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağoğlu. İnşallah yanlış okumuyorum. Anamur'dan yazmışlar. Anamur'da ne güzel yerdir yahu. İyi ki ulaşımı zor. Ulaşımı zor, yolu çok zor. İyi ki ulaşımı zor. Çünkü hem tarihi zenginlikleri çok kıymetli, denizin ortasında, kıyıda. Düşün ki mozaikler vardı, Roma devrinden kalma mozaikler vardı. Kaplumbağaların falan yumurtladığı yerlerden biridir Anamur. İyi ki yolu zor, yoksa fena olurdu yani diye düşünüyorum. Ulaşım zor ama hala bozulmamış, son derece güzel bir yer Anamur. Sıradaki eser eşim Medine, kızım Betül, oğlum İbrahim için olsun demiş. Olsun efendim. Onlar için söyler misiniz diye yazsaydınız daha güzel bir ifade olurdu diye düşünüyorum. Onlar için olsun, onlara gelsin, çok hoşlanmadığım bir tanım, yazı biçimi, ama bizden armağan olsun aile efradınıza. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden aramış. Sıradaki eseri TRT Name dinleyenlere, bütün dostlarıma armağan ederim demiş. Ha, teşekkür ederim, işte böyle. Sağ olun. Mehmet Üstün Barutçu, Alanya'dan aramış. Sevgi ve saygılarımla emekleriniz için çok teşekkürler, zevkle dinliyorum demiş. Sağ olun, var olun. Estağfurullah, kurtulamadım bu öksürükten. Özür dilerim saygıdeğer dinleyenlerimiz. Bu herhalde bir virüs, yani bunun alerjiyle falan alakası yok. Erman Şenermen Çeşme'den yazmışlar. Kucak dolusu sevgiler, selamlar diyor. Erman Bey, sizin istediğiniz bir şarkıyı bakıyorum, çalışıyorum. Zannediyorum İzmir'le alakalı mıydı? Neyse, aklımda. Evde tekrar gidip bakacağım. Cavit Deniz Keşan'dan yazmışlar. Sevgi ve güzellikler demiş. Teşekkür ederim. Gülsefa Koçyiğit Canbulat Erdek'ten yazmışlar. Zannediyorum uzunca yazdılar. Canı gönülden dinlediğinizi biliyoruz. Çok teşekkür ederiz mültefi sözleriniz için. Sağ olun, var olun. Mesut Mor Ankara'dan yazmış hemşerim. Sevgiler, selamlar. Ben Deniz'e hitapla Doğan abiyim, keyifle dinliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Adnan Önem, TRT Name dostlarına sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum diyor. Biz de onlar adına aleyküm selam diyoruz size. Ve Rezzan Çatalbaş, Sakarya Sertevan'dan yazmışlar. Programı kaçıracağımız için çok üzgünüm demiş ama yazmış herhalde, yoldan falan yazdı diye tahmin ediyorum. Bir yerlere gidiyor Rezzan Çatalbaş. Dinleyemiyor belki ama yazmaktan da geri durmuyor, sağ olsun. Coşkun Bakan Antalya'dan yazmış. TRT Name ekibine ve dostlarıma sıradaki şarkıyı armağan edebilir miyim demiş. Özür dilerim. Armağan olsun. Çok güzel bir muhayyer şarkı var sırada. Ve Aliye Sayıner Didim'den yazmış. Keyifleri dinliyorum. Kolay gelsin demiş. Sağ olun, var olun Aliye Hanım. Şimdilik bu kadar sevgili sevgiler. Teşekkür ederim. Funda Süyür. Dinliyor muymuş bizi? Funda Süyür de bizi dinliyormuş. Şimdi Neriman ikaz etti. Sevgili Funda tatilde bizi dinliyor. Sağ olsun Funda. Funda gel artık. Önümüzdeki hafta beraberiz değil mi? Hep beraber miyiz? Bir takım getireyim o zaman önümüzdeki hafta. Peki. Sırada Pencigah takım bekliyor çünkü. Özür dilerim. Şimdi güftesi Aşık Ömer'e ait. Daha doğrusu Aşık Ömer'in 3/4'lük şiirinden Muhayyer makamında Saadettin Kaynağ'ın bestelediği bilindik bir şarkı aslında. Belki biraz ağır okuyacağız. Fasıllarda okunduğu giderinden farklı okuyacağız. Efendim, Ahmet Emin Madran Saadettin Kaynağ'ın bestelediği bir eseri istemiş bizden veya ondan eserlerden birini istemiş. Bu akşam onun için bu eseri seçtik. Bu tesadüf etti diyelim. Ahmet Emin Madran için. Bahar oldu düştüm dile, sen de figan eyle bülbül, har elinden gonca güle.

Şikayetin söyle bülbül. Su akar güldür güldür, mendilim dolu güldür. Yeri göğü yaratan bir gün bizi de güldür. Gönül ayrılmaz yarinden, zevki var aşkın tadından. Ömer bilir kuş dilinden, şikayetin söyle bülbül. Allah'ım ne güzel bir halk şiiri. Evet, makama giriş taksimini Utla Caner Altınbaş yapacak.

Amin diyelim. Ne diyelim? Efendim, bu şarkının ikinci dörtlüğünde Ömer Bilir kısmını biz prozodik olarak düzeltiriz. Yani es Ömer Bilir olarak okuruz. Halbuki böyle bir gelenek yok Saadettin Kaynağ'ın bestelediği dönemlerde de. Ve eski bir notada, eski bir el yazmasında bir büyüğümüz bunu bugün okuduğumuz gibi düzeltmiş ama bir başka büyüğümüz de yine eski haline getirmiş. Biraz kızgınlıkla getirmiş belli ki. Oynamayın bu notalarla der gibi koyu harflerle, koyu bir mürekkepli kalemle de yazmış. Yani birinci dörtlükte nasıl bir prozodik yapı varsa ikinci dörtlükte de bugüne aykırı olmasına rağmen öyle okunuyor. Maksat onu bir parça yedirmek. Yapıcı bizim elimizden ancak bu gelir. Yani geleneği bozmamak icap eder. Ha, ama bugün okunan tarzı kötü mü? Hayır, güzel, o da güzel. O da bir estetik güzellik. Ben geleneği tercih ediyorum. Bu sebeple yaptım bu sohbeti. Ama öbürüne bir şey söyleyemem elbette. Efendim, şimdi sırada ki Karciğer eseri okumayacağız. Zeki Arif Atargin'i söylemiştim. Evet, o eseri başka bir zaman okuyalım. Çünkü ben fazla ısınamadım o esere henüz. Eser son derece güzel ama benim yeni gördüğüm bir eser. Okunan bir eseri değil Zeki Arif Atargin'in. Ama en kısa zamanda eseri biraz hazmedip okuyacağım. Ve şimdi iyi bildiğim, ilk dinlediğimde aşığı olduğum bir Bayati Araban şarkı. Nereden dinledim? Bir plaktan dinledim, bir taş plaktan dinledim. Zeki Arif Atargin okuyordu, kendisi okuyordu. Ustam yavaşça bunu bana dinletmişti. Bak dinle hocam ne okuyor diye. Yani 80'li yılların ilk yarısıydı zannediyorum. Refakat eden de, çalan da Selahattin Pınar. Saygıdeğer dinleyenlerimiz Zeki Arif Atargin'in bu eserini internetten bulabilirler. Nikabı zülfünü kaldır. Zeki Arif Atargin yazarsanız zaten pek fazla kimse okumamış. Orada çalan tambur Selahattin Pınar'dır. Selahattin Pınar çalmış. Zeki Arif Atargin de okumuş. Bakın nasıl okumuş. Aman yarabbi. O plan arkasında da zaten Dilkeş Aven şarkısı vardır. Şu anda hatırıma gelmedi. Bildiğim bir şarkı. O plan arkasında da o var. Hatırlamaya çalışıyorum. Neyse, hatırlayınca söyleyeceğim. Nikabı zülfünü kaldır, görünsün mah veşruin. Seni ey mahitabanım görenler ay desin düşsün. Salın mecliste şuhane, yayılsın can feza buyin. Karanfil Yasemin sümbül de ay desin düşsün. Allah'ım, şiirin güzelliğine bak. Maalesef beste şair, güfte şairi belli değil. Beste tarihi 1949. Ve nasıl bir mana prozodisi var şarkıda? Mümkün olduğu kadar Zeki Arif Atergin'in yorumladığı gibi usulü esneterek söylemeye gayret edeceğim. Bir de nikab-ı zülfünü kaldır, görünsün mah-ı vec, yani ay yüzün anlamına gelen mah-ı vec okumuş. Ustam da böyle okurdu, yavaşça da böyle okurdu ve tavsiye ederdi. Fakat doğrusu mahveştir, yani ay gibi yüzün anlamına gelir. Bu konuda da sevgili Mustafa Tahralı hocanın bir ikazı vardı bana. Doğrusu da mahveş daha doğru, daha kolay, en azından doğrusunu yanlışını bilmem. Özür dilerim ama mahveş duymadım hiç, ama mahveş çok duydum. Belki mana olarak aynı anlama geliyorlar ama mahveş hem ahenk olarak da hem okuyuş kolaylığı olarak da daha doğru. Yani Zeki Arif'e muhalif olarak da olsa mahveş olarak söyleyeceğim. Evet, Bayati Araban makamına yine Caner Altınbaş girecek efendim, buyurun.

Ne enteresan şarkı değil mi? Evet, bu arada programımıza gelen mesajları sizlerle paylaşayım. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz.

Demek ki etkilemiş. Bak, Handan Torpil Nefsi yazmış. Kıymetli Mediha Demirkıran olayla ilgili olan anınız beni de çok etkiledi demiş. Evet, hakikaten. Yani keşke o anı yaşasaydınız. Ben bugünkü gibi hatırlıyorum. 79 yılından bu yıla bakın kaç zaman geçmiş. Ama ben hala onun o perdenin arkasında ölürüm feyzi garamınla yine can bulurum derken, o can bulurum derken yaptığı çarpmaları, hançere çarpmalarını bugünkü gibi hatırlıyorum. Ne enteresan bir kadındı. Yani sahnede dev gibi bir as solist, zarif bir hanımefendi ama bir anne olduğu belli. Enteresan değil mi? Yani böyle hissettim. O bir anne, belli yani. Bir kadın, bir eş, bir anne. Kadın. Yani dört dörtlük bir kadın ama sahnede de o denli zarif ve dev. Dört sesten şeye girdi Caner. Bilirim daha sen pek küçeceksin yüzden dört sesten. Onun meyanı biliyorsun tizneye ağlardadır. Şimdi çalıyoruz. Ben de o ara hem fasıl okuyorum hem de ne üflüyorum. Çünkü Fikret... Allah rahmet eylesin. Fikret Bertuğ'u askere almışlardı. Fuat Türkelman gelecekti onun yerine. O gelene kadar iki gün ben idare ettim. Herkes birbirine bakıyor. Bu meyan ne olacak, nasıl çıkacak diye. Öyle tertemiz bir tiz neva ile yumuşak bir şekilde çıktı, okudu. Ondan sonra ne yaptı biliyor musun? Sanki düşüncelerimizi okumuş gibi arkaya döndü, bize baktı. Şöyle bir göz kırptı, devam etti. Nasılmış der gibi. Nur içinde yatsın, nur içinde yatsın. Ama dediğim gibi Sabite Tur'la aynı zamanda yaşamış olmak onun için bir handikaptı diyelim. Peki, nur içinde yatsın. Anmak icap etti demek ki, rahmet istediler. Evet. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, saatimiz 22.50. Şimdi repertuara bakıyorum. Bu Bayati Arabanı acaba atlarsak yetiştirebilir miyiz diğerlerini diye. Özür dilerim. Taksim de edilirse yetişir mi? Yetişir. Bu Bayati Arabanı, Saadettin Kaynağ'ın Bayati Arabanı'nı, Ömrümün Neşesiz Geçti Baharı almıştım repertuara ama şey yapalım. Ama yetişmeyecek program. Okuyalım, okuyalım. Hazır Bayati arabandayken. Okuyalım. Evet.

Serbest kısmının başka versiyonları da vardır. Bir başka programda onu da söyleriz. Güfte şairi Rıza Tevfik Bölükbaşı'ydı bu okuduğumuz eserin. Başta anons etmedim saygıdeğer dinleyenlerimiz. Ömrümün neşesiz geçti baharı, neyleyim baharı gülsüz olunca. Bir tutsam gerektir yârü âyârı, gurbet ellerinde öksüz olunca. Gönül elindendir feryadu zarım, bunan kör aşkımdan ben de bizarım. Ruhum azad olur belki mezarım, ayaklar altında dümdüz olunca. Ne güzel şiir. Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, şimdi herhalde bir esere vakit var. Ama hadi Tahir Buselik şarkıyı söyleyelim, Zeki Arif Ataergin'in. Orhan Seyfi Orhun'un şiiri üzerine bestelediği Zeki Arif Ataergin'in Tahir Buselik şarkısı. Kız bir ince su gibi karşımda akıp geçme. Nisan bulutu gibi ufkumda çakıp geçme. Erdi her günüm düne, kocaldığım günden güne. Kız o taze göğsüne bir çiçek takıp geçme. Beni yalnız bırakma, gönlümü artık yakma. Ya bana böyle bakma, ya böyle bakıp geçme. Ne anlamlı değil mi? Üzerine çok düşünülebilir doğrusu. Peki, son 5 dakikamız var. Zaman kalırsa taksim ederiz.

Çok seviyorum bu şarkıyı. Çok anlamlı. Evet, saygıdeğer dinleyenlerimiz, 2 dakikamız var programımızın bitmesine. Bu 2 dakikada bir şarkı söyleyemeyeceğiz. Ne yapmalıyım? İçeriden bir işaret mi geldi, gelmedi. Herhangi bir mesajımız da kalmadı. Peki efendim. Şimdi

0: arz ettim. Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın şarkısının başka bir versiyonu da var. Onu da bir başka zaman söyleriz. Mahur Ağır Semai'yi bu versiyonuyla veya bahsettiğim gibi Rafi Ekta versiyonuyla da söyleriz. Bu arada Gülşen'i Eshar açtı bir yana, evet anons etmeyi unuttum. Gülşen'i Eshar açtı bir yana Ahmet Çubukçu'nun bizden isteğiydi. Yazmışım, not almışım ama programın akışıyla arada tabiri caizse kaynadı gitti. Özür diliyorum Ahmet Bey'den. Ahmet Çubukçu'nun isteğini yerine getirmiş olduk. Ceza verdim kendime, bir kere daha okuruz daha sonra. Daha düzgün bir güfte dağılımıyla, çünkü ikinci güftesiyle hiç okunmuyor bu eser. Evet, başka ne söyleyebilirim diye şöyle bir baktım. Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar, sakin okunduğu zaman pek bir şeye benzemiyor. Ama Yorgo Bocanos'un ut çalışı gibi yaptığı bestesi, Sazendeler genellikle çaldıkları gibi besteliyorlar. Buna bir örneği de Niyazi Sayın'ın Şevk Efsa şarkısında vermiştik. Nurşin Deyas'ın Cahit Pekseyar benim 80'li yıllardaki bir neşriyatımda bunu okurken Taksim Eder gibi şarkı yazmış yahu demişti, doğru. Yorgo Bocanos'ta ya böyle yazmış ama böyle okunmuyor bu şarkı. Çünkü o aradaki süslemelerin hepsini kendisi yapıyor. Bu arada saygıdeğer dinleyenlerimiz, programımız da nihayete erdi. Refakat eden saz sanatkarları Viyoli'yle Neriman Güneş Akalın, Utla Caner Altınbaş'tı. Ton maisterimiz Alican Vatanperver. Ne güzel soyadın var Alican. Evet, teknik masa Eyüp Çaca. Bugün bize, bugün bizimle daha doğrusu sevgili Sevilay Tunalı muhatap oldu. Program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz bir hafta sonra tekrar aynı saatte buluşabilmeyi ümit ederek huzurlarınızdan saygı, sevgi ve muhabbetle ayrılıyoruz. Allah'a ısmarladık.
1: Klasik Türk Müziği Saati.

Ateşi aşkınla cana, oldum divaneden beter. Kıldı beni camı vaslın, mesti meyhaneden beter. Kerem kıl bu hali perişana bir kez, ey dilruba. Yanmadayım şemi ruhsarına, pervaneden beter. Osep Ağa'nın Acem Kürdi makamında beste formundaki eseriydi bu gece dinlediğimiz ilk eser. Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan sunduk. Eserin başında da Niyazi Sayın'ın Ney Taksimini dinledik. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Acem Kürdi ve Nikriz makamında eserler yer alacak programımızda. İkinci Acem Kürdi eseri yine Bekir Sıtkı.

Dur, etme yanından asla bendeni ey kaşı keman. Zira hicri firakınla oldu bu halim pek yaman. Nitsem yine vuslatına ermez destim ey simten. Düşer mi sana böyle ah ettirmek ey servi zaman?

Sırada yine Osep Ağa'ya ait, yine Acem Kürdi makamında bir Yürük Semai var. Yine Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Gel bezme bir şeb ey nazeninim, olalım hemdem, ne isyan ettim hiç bilmezem sana sultanım.

Acem Kürdi makamında eserler dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki eser Selanikli Ahmet Efendi'nin bir şarkısı. Müzeher Güyer'den dinliyoruz. Bezmi vaslında civanım, bilesin yok kederim. Haleti nezada gelsem, seni billah severim.

Güftesi Halil Edip Bey'e, bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait Acem Kürdi eseri Tülin Yakar Çelik'ten dinliyoruz. El verir naz-ı tegafül kıl terahum kuluna, ömrüm, ikbalim, şebabım hep fedadır yoluna.

Nikos Ağa'nın Acem Kürdi eserini Erol Bingöl'den dinliyoruz. Bari felek ben yüzüne söyleyeyim, bu güftarı nice edek söyleyeyim.

Hamid Refik Bey'in şiirine Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Acem Kürdi şarkısını Hasan Semerkantlı'dan dinliyoruz. Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir ah olur. Meşrebi dildare karşı bir derin eyvah olur. Akıbet hülya biter de son telehüf vah olur. Yükselen feryadına şad bir hazine eyvah olur.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Nikriz makamında eserlerle devam ediyor. Refik Fersan'ın Nikriz Peşrivi'nin ardından Cevdet Bolvadin'i Galatalı Osman Efendi'nin Nikriz makamındaki ağır semaiinde dinleyeceğiz. Meramım sanma bilmez, bilir ol mahım neden sonra. Refi şan olur pespaye yiyeceğim neden sonra.

Güftesi ve bestesi Tanburi Mustafa Çavuş'a ait Nikriz eseri Serpil Karaoğlan'dan dinliyoruz. Elmas senin yüzün gören, ayrılır mı kadrin bilen? Elmasından mendil aldım, mecnun olur gönül veren.

Cini Uçan Tanrı Korur'un Nikriz makamındaki ut taksiminin ardından İstanbul Radyosu saz sanatçılarını Refik Fersan'ın Nikriz makamındaki Sirtos'unda dinleyeceğiz.

Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yöndü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Programımızın sonunda klasik kemençe sanatçımız Derya Türkan ve Yunan klasik kemençe sanatçısı Sokratis Sinopoulos'u Nikriz makamındaki Arkadaşlık Zeybeği'nde dinliyoruz. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Berrin Şener. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Programı hazırlayan yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün Akustik Name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'da Turay Dinleyen, Kanun'da Devrim Ekiz, Ud'da Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, Piyano'da Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Ersarp, Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Bugün sizlerle birlikteyiz. İlk eserimiz Güftesi Hüseyin Siret Özsever'e ait, bestesi Şükrü Tunar imzalı, çok sevilen Hüseyin'i bir eserdi. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Ak pak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün dedik. İkinci eserimiz yine Hüseyin'i makamında. Bu kez Selahattin Pınar'a ait bir eser, Güfte Necdet Atılgan imzalı. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü.

Değerli arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi yine bir Hüseyin'i eser var. Yine Güfte Necdet Atılgan imzalı. Bu kez beste Selahattin İnal'a ait. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır.

Değerli dinleyicilerimiz, Akustikname programımızın ilk dakikalarındayız. Üçüncü eserimiz Zeytin Gözlüm, Sana Meylim Nedendir diyeceğiz. Selahattin İçli hocamızın Hücesta Aksavrı'nın güftesiyle bestelediği harika bir eser. Birlikte söyleyelim.

0: TRT Name.
1: Ellerinize sağlık kıymetli arkadaşlarım. Hocamızı da saygıyla, rahmetle anmış olalım. Onun öğrencisi olduğum için de ayrıca çok mutluyum, gurur duyuyorum. Ne mutlu bana. Evet, şimdi de Hicaz'e makamındaki eserlerimize geçiyoruz. Ve evet, şimdi bir keman taksimi dinleyeceğiz sevgili Turay dinleyenden. Ardından Kadri Şençalar'ın çok sevilen bir Hicaz şarkısı yer alacak. Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu? Gül renkli yüzüm aşkın için bak yine soldu.

Evet, bu güzel geçiş taksimi için sevgili büyüğüm Turay dinleyen abime çok teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık Turay abicim. Hepinizin ellerine sağlık. Değerli dinleyicilerimizin de çok keyifle dinlediğini ve eşlik ettiğini düşünüyorum. Evet, şimdi yine güzel bir Hicaz eserle birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyenlerimiz. Muzaffer İlkar imzalı bu eser. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Seni sevmek de suçmuş ki bilmedim, yandım ezelden.

Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım, ellerinize, gönüllerinize sağlık. Yine bir caz eser alıyor sırayı kıymetli dinleyicilerimiz. Bu kez güfte ve beste Zeki Müren imzalı. Aldattın beni, seviyorum diyerek kalbimi yaktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın.

Çok teşekkür ederim kıymetli arkadaşlarım. Hicaz eserlerle birlikteliğimiz sürüyor. Bu kez bir Hicaz türkü yer alıyor. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu.

Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Hicaz eserlerle birlikteliğimiz sürüyor bu kez. Saadettin Kaynak, güfte ve beste imzalı bir Hicaz eser yine. Tel tel taradım zülfünü, tellerine gül bağladım. Göğsündeki gonca gülün yaprağına tül bağladım. Birlikte söyleyelim.

Elleriniz dert görmesin kıymetli arkadaşlarım. Dilerim dinleyicilerimiz de radyoları başında, arabalarında, iş yerlerinde her nerede dinliyorlarsa bizlere eşlik ediyorlardır bu güzel Hicaz eserlerle birlikte. Kıymetli dinleyicilerimiz TRT Name'de Akustik Name programımızda birlikteliğimiz bu kez hüzzam eserlerle sürüyor. Güfte ve bestesi Teoman Alpay'a ait çok sevilen bir hüzzam şarkı alıyor sırayı. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar.

Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın yavaş yavaş sonlarına geldik. Şu an dinlemekte olduğunuz Akustikname programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRTname frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlerle olursanız ne mutlu bize. Evet, programımızın sonuna gelmişken değerli saz sanatçısı arkadaşlarımı da sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, Kanun'da Devrim Ekiz, Ut'ta Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, Piyano'da Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Ersarp ve Ritim Saz'da Muhammed İzgi bugün bizlerleydi. Ben Berin Şener, bir programımızın daha sonuna geldik diyor ve sizlere iki hüzzam makamındaki eserle veda edeceğiz. Programımızın yapımcısı Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran tonmeisterimiz Barış Baykal'dı. Akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini diliyoruz, umut ediyoruz. Şimdi yine iki hüzzam eserle sizlere veda edeceğiz. Sözler İlkan Sana, beste Selahattin Altınbaş'a ait ilk eserimizin, Söyleme Bilmesinler Bu Aşkın Bittiğini diyeceğiz. Ardından Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözleriyle Teoman Alpay'a ait bir hüzzam şarkıyla son bulacak programımız. Kıskanırım Seni Ben diyeceğiz. Yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Musiki ruhumuzun gıdası, musiki duyguların iz düşümü, musiki yaşamımızın en güzel parçası. Bizler de şarkılarla konuşup duyguları beraberce paylaşmak üzere her gün sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün de nostaljik yayınımızda harika şarkılarla sizlere merhaba diyeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülşen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'i sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Geçmiş zaman olur ki programı bugün Muayyer Kürdi makamında şarkılarla başlıyor. Dilek Türkan'ın 2018 yılında yayınlanan An isimli albümünden bir Nazif Girgin bestesiyle merhaba demek istiyoruz sizlere ve duygusal bir başlangıç yapıyoruz bu şarkıyla. Akşam olunca yarelerim sızlar, derdim çoktur, değmeyin bana kızlar. Bu aşkıma şahit olsun yıldızlar. Yeter Allah'ım çektiğim ah yeter, bu ayrılık bana ölümden beter.

Bahadır Özüşen'i dinledik. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Rıdvan Tandoğan'ın Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi sanatçı. Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyaz'la gelirim, Naz'la gelirim dedi. Efendim, seven kalpler zaten engel tanımaz malumunuz. O yüzden gerçek sevgiyi sorgularken acaba gerçekten karşıdaki insan, o yüzden gerçek sevgiyi sorgularken acaba birlikte olduğunuz, sevdiğinizi düşündüğünüz o kişiler sizler için ne kadar fedakarlık yapabiliyor? Zannediyoruz bunu da sorgulamak lazım. Evet, şimdi Yeşilçamlı yıllara uzanalım ve 2013 yılında aramızdan ayrılan çok kıymetli bir ses sanatçımıza kulak verelim. Nigar Ulayer bizlerle Gündoğdu Duran'ın Muayyer şarkısını seslendirecek sanatçı. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın.

Başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Yine Yeşilçam'ın unutulmaz seslerinden biri, kıymetli sanatçı Nesrin Sipahi'yi dinledik. Mehmet Ilgın'ın güftesi Ahmet Kaçar imzalı şarkısını seslendirdi sanatçı. Efendim şimdi 2003 yılından bir kayıtla devam ediyoruz Geçmiş Zaman Olur Ki programına. İstanbul Radyosu'nun sevilen seslerinden Nazan Sıvacı hocamız, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısıyla bizlerle. Gönlüm özledikçe görürdüm, hele lacivert kanatlı kumru olsaydım.

İstanbul Radyosu sanatçılarından İlknur Elbes'in Muhayyer Kürdi makamındaki Kamran Yarkın şarkısıyla konuğumuz oldu. Güfte İrfan Türkoğuz'a aitti. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde şimdi Aşıklar makamının sevilen bir şarkısına kulak vereceğiz. Nasibin Mehmet Yürü'ye ait bu şarkıyla 1977 yılına uzanacağız. Güzide Kasacı'nın Sarsam Seni isimli albümünde seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaşacağız. Her

Ayşegül Duruka'nın Gitti de Gelmeyiverdi albümünden albüme ismini veren Dede Efendi şarkısını dinledik beraberce. Evet efendim, birlikteliğimizin bu dakikalarında sizler için her programımızda hazırladığımız mini köşemizi paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz zaman zaman güne bir söz bırak, bazen de güne bir şiir bırak köşesiyle sizlere sesleniyoruz. Ve bu köşelerde dünya ya da Türk edebiyatından önemli yazarların, önemli şairlerin paylaşımlarıyla sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün dünya edebiyatından bir yazar seçtik. 19. yüzyılda yaşamış olan ve gerçek kurgularla örülmüş eserleriyle tanınan Rus yazar ve asker Lev Tolstoy'dan bir paylaşım gerçekleştireceğiz. Hayat bizi dört işlemle sınar, gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini der demişti.

Tolstoy. Evet, yüzyıllar geçse de bazen insanlığa dair gerçekler hep baki kalıyor kıymetli dinleyenler. Tıpkı Tolstoy'dan alıntı bu sözlerin anlattığı gibi. Belki de biz insanoğlu bazı dersleri acıyı en yakıcı şekilde kalplerimizde hissedince, hayal kırıklıklarına uğrayınca, tökezleyip dizlerimizi paramparça edince anlayabiliyoruz. Ancak dileriz bundan sonra bu yaşam yolunda karşımıza çıkan gerçeklerle, ayrılıklarla, hayal kırıklıklarıyla en az hasarı alarak yüzleşebiliriz. Dileriz yolumuz her daim çiçeklerle dolar. Evet, bu güzel dileklerle geçmiş zaman olur ki programındaki birlikteliğimiz devam etsin. Şarkılarla taşlandıralım güzellikleri. İşte o şarkılardan birine kulak verelim. Biraz hareketlenelim efendim. Bir Saadettin Kaynak bestesinde Erol Bingöl'ü dinleyelim. Uşak makamındaki sevilen eserin güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma söyle.

Hepimizin keyifle dinleyip eşlik ettiği bu uşak türkü sanatçılarımız Deniz Adnan Çoban ve Sadiye Erimli beraberce seslendirdiler. Evet efendim, yine uşak bir şarkıyla merhaba diyoruz. Kalplere dokunan özel bir eser, Semahat Özdenses'in güftesi Hüseyin Yurdabak imzalı şarkısı. Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaat icrasıyla dinliyoruz. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

Aköz bizlerle birlikteydi. Sanatçı Zeki Duygulu'nun Uşak eserini seslendirdi. Hareketli kıpır kıpır bir şarkıyı dinledik. Dinlediğimiz bu eser aynı zamanda 1997 yılında yayınlanan Türk müziğinde unutulmayan Süper Şarkılar isimli albümde de yer alıyordu. Evet, birlikteliğimize şimdi Zeki Müren'le devam edeceğiz kıymetli dostlarımız. Sanatçı Ziya Taşkent'in sözleri Seyhan Girginer'e ait Muhayyer eseriyle bizlere seslenecek. Dinleyeceğimiz eser Zeki Bey'in 1996 tarihinde Seçme Şarkılarından yayınlanan Zirvedeki Şarkılar isimli albümünde yer alıyor. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın, o zaman ellerin bomboş kalacak. Beni kaybedecek, ağlayacaksın, gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Mayacak. Unutursam aşkımı yazık olacak. Gücüme gidiyor böyle yaşamak. Unutursam aşkımı yazık olacak. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Ersoy'un Sensizlik Bu isimli 1997 tarihli albümünden bir muhayyer türküye kulak verdik. Gideceğim gurbet eldir ya gelinir ya gelinmez diye seslendi sanatçı. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz en özel şarkılarla devam ediyor. Yayınımıza şimdi Hicaz,

Uşak, Hüseyin'i ve Hüzzam makamında şarkılar dinleyeceksiniz. İlk olarak Erdoğan Berker'in güftesi Cansın Erol Ozan'a ait şarkısında Seçil Heper'i konuk edeceğiz. Sanatçının 1986 tarihinde söylemiş olduğu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Seneler ne olur üstüme gelmeyin, saatler durun biraz ömrüm bitirmeyin. Bunca yıl geldi geçti, söyleyin ne anladım, mazideki günleri daha ben yaşamadım.

Rüzgardım seninle yarışamadım, yağmurdum seline alışamadım. Neşenle bir türlü tanışamadım, yüzümden af dile vefasız zaman. Evet efendim, zaman vefasız ama bizim onu nasıl verimli geçirdiğimiz zannediyoruz daha önemli. O yüzden bu çabucak geçen zaman dilimi içerisinde yaşamın bu güzel anlarını en özel şekilde değerlendirmek zannediyoruz en önemlisi olan. Bizler de sevgiyle, sevdiklerimizle, mutlulukla, güzelliklerle değerlendirmeye çalışalım. Bu güzel anları aynı zamanda müzikle taçlandıralım istiyoruz. İşte TRT Name mikrofonlarında en güzel şarkılarla gününüzü eşlik etmeye çalışıyoruz. Şimdi o şarkılardan birine daha kulak verelim ve Nalan Altınörs'ün 1991 yılında yayınlanan Sev Beni albümünde seslendirmiş olduğu bir Suat Sayın şarkısını dinleyelim. Kalbimde gizli bir sevgi mi arar, gözlerime bakıp dalan gözlerim, aklıma gelmeyen bilmece sorar, beni hülyalara

Değerli sanatçı Ayşe Tunalı, Hicaz anonim bir eserle bizlere seslendi. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi kıymetli dinleyenler. Evet, geçmiş zaman olur ki programında 80'li ve 90'lı yıllar rüzgarı esiyor. Şimdi ise Ayşegül Durukan'ın Sevgim İçin isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir Bilge Özgen şarkısına kulak vereceğiz. Uşak makamındaki şarkının güftesi İsmail Koçar'a ait. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil.

Hicaz'dan Uşak makamına harika eserlerle gününüze eşlik etmeye çalışıyoruz. Umuyoruz ruh halinizi bir parça olsun bu güzel şarkılarla yükseltebilmişizdir efendim. Şimdi yine Aşıklar makamının çok sevilen bir şarkısına kulak vereceğiz. Beste ve güftesi Sami Derin Tuna'ya ait eseri Cavit Tanürek icrası.

ile dinleyeceğiz. Seni seven deli gönlüm yalnızca bir tanrıya, bir de sana inanmış. Ne yazık ki hiçbir zaman gözünde meğer bu aşk gerçek değil ya da...

İstanbul Radyosu sanatçılarından Esra İçöz, Yalçın Turan'ın Hüseyin'i şarkısıyla bizlere seslendi. Kasımpaşa kıyıları tersane. Efendim 80'li 90'lı yıllardan şarkılar sunduk sizlere. Şimdi ise biraz daha ritmimizi yavaşlatalım ve Hüzzam makamında eserlerle birlikteliğimize devam edelim. Çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. Ancak öncesinde Yılmaz Pakalınlar'dan Hüzzam Bir Tambur Taksimi dinleyeceğiz. Hemen ardından dinleyeceğimiz eser ise bir Yusuf Nalkesen bestesi. Medyaşen Sancakoğlu seslendirecek. İçimde kim vardır bir bilebilsen, kendini bulursun kalbime girsen, ben gibi bir yansan bir sevebilsen, kendini bulursun kalbime girsen.

Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde. Bir hüzam şarkı gibi adı kaldı dilimde. Kıymetli dinleyenlerimiz, Yüksel Uzel bizlerle birlikteydi. Ziya Taşkent'in Güftesi Nizami Sunguroğlu'na ait hüzam şarkısını seslendirdi sanatçımız. Evet, bazen bu güzel aşklardan sonra bir de bakmışız ki elimizde kalan kocaman bir yalan, hüzün, mutsuzluk, hayal kırıklıkları, ancak diliyoruz sizi güzelliklerle anımsayacağınız, ardından iyi ki diyebileceğiniz, hatta elinizi hiç bırakmayan nice güzel kalpler sarıp sarmalar. Evet, yine şarkılarla devam edelim birlikteliğimize, duygularımıza tercüman olan

şarkılarla ortak duygularda buluşalım. Şimdi Erdoğan Berker'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hüzam şarkısını dinleyeceğiz. Ziya Taşkent seslendirecek. Geçip gitme yanımdan ne olur eller gibi. Bir şey söyle merhaba veya ne haber gibi.

Nazari Asım Arsoy'un Hüzzam şarkısında Asuman Assım Görgün bizlerle birlikteydi. Evet, geçmiş zaman olur ki programında yavaş yavaş yayınımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi yine 80'li yıllara uzanıyoruz efendim ve Turhan Taşan'ın 27 Ağustos 1988 yılında bestelemiş olduğu Güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hüzzam bir şarkıda Sema İnanç'a kulak veriyoruz. Bu sevilen eser aynı zamanda 1990 yılında da bir gazetenin açmış olduğu yarışmada yine derece almış bir eser. Çok çabuk geçtik inan sevdanın yollarında, elveda derken sana öptüm yanaklarından.

Çok çabuk geçtik inan sevdanın yollarından, elveda derken öptüm yanaklarından. Aşkın Tuna'nın sözlerini kaleme aldığı Turhan Taşan'ın 27 Ağustos 1988

Sevgili dostlarımız, bugün de Muhayyer Kürdi'den Uşak'a, Hicaz'dan Hüzam'a uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Bazen hüzünlendik, bazen hareketli şarkılarla eğlendik, ritmimizi yükselttik ve bir yayının sonuna daha geldik. Biz her gün en özel şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yine güzelliklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Hüzam makamında bir Mehmet Bürün bestesinde Nesin Sipahi ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.